0: Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atanmıştır denildi. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanı ve Kayseri Garnizon Komutanı olarak görev yapan Hasan Volkan Güleryüz, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibariyle emekliliğe sevk edildi. Öte yandan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan ve Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Hava Pilot Albay Alper Gezer Avcı Tuğgeneralliğe yükseltildi. Albay Özlem Karapınar Tuğgeneralliğe terfi ederek Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu. YÖK tarafından düzenlenen Job 31 yolunda bilim diplomasisi akademi lansmanında konuşan Job 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, YÖK'ün Job 31'in akademik elçisi olduğunu duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan tutuklu belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yapay zeka destekli analiz, büyük veri, dijital delil inceleme ve finansal iz sürme kapasitemizi güçlendirerek hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmayacağız ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 ilde sahte ekspertizle usulsüz vatandaşlık sağlayan şebekeye operasyon düzenlendiğini duyurdu. 72 şüphelinin yakalandığı operasyonda haksız vatandaşlık alan 687 kişinin işlemlerinin iptal edileceği ve 2,5 milyar liralık usulsüzlüğün tespit edildiği açıklandı. Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de insansız hava araçlarıyla saldırıya uğrayan Türk sahipli sivil gemilerde bir grup personelin yaralanması ile ilgili vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz olup durumları yakından takip edilmektedir açıklaması yapıldı. 73.sü olan Yeni Dünya Erva Spor Okulu gerçekleştirilen törenle Talas'ta açıldı. Açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
1: Yeni Dünya Vakfı bunu tüm Türkiye'ye yayılması noktasında çok önemli bir misyona sebep olacak. Ben hem Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanımıza hem de Kayseri'deki Yeni Dünya Vakfı Başkanımız Mehmet Demirci Hocam'a teşekkür ediyorum. Buranın ortaya çıkmasında gece gündüz mücadele ettiler. Sürekli hem beni hem genel başkanlarını bilgilendirdiler. İnşaat aşamasının her aşamasında kontrolleri oldu. Şimdi buradayız. Ervaç'a gibi büyümeye devam edecek. Göreceksiniz. Bu günleri 10 yıl sonra konuştuğumuzda olimpiyat madalyaları geldiğinde, uluslararası madalyalar geldiğinde bunu konuşacağız. 532 tane ulusal ve uluslararası madalya var şu an elimizde. Dünya şampiyonlukları, dünya ikincilikleri, Avrupa şampiyonlukları. Ama burayı da Mehmet Hocam'a emanet ediyoruz. Yeni Dünya Vakfı da her birimizi gururlandıracak.
2: İnşallah.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Erva Spor Kulübü'nün 73.sü olan Yeni Dünya Erva Spor Okulu açılışında konuşan Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu şunları söyledi.
3: Gençlik üzerine bizler de çok projeler yaptık. Birçok STK'lar, vakıflar, kurumlarımız, resmi kurumlar, gençlik üzerine projeleri var ama Erva gördüğüm projeler içerisinde en kalıcı, en uzun soluklu, gerçekten dokunan bir proje. Bu proje artık Kayseri'yi aşmış, ülkede bir standart oluşturma noktasında adım atacak noktaya gelmiştir. Gençlerin heyecanı bana heyecan katmıştır. Umarım bu proje tüm kurumlarımıza ve STK'lara örnek olacaktır. Bu projeyle Türkiye'nin yarınlarını inşa etmenin gayret ve çabasını burada görür gibiyim ben. Sadece tabii sportif alanda değil, diğer yeteneklerin ortaya çıkmasında. Daha da önemlisi gençlerimizin milli değerlere bağlılık, ülke sevdasıyla büyümesi her şeyden daha kıymetli. Çünkü şer güçler gençlik üzerine çok farklı oyunlar tezgahlamaktadır. Onların oyunlarını bozacak projeler bu tür yeni ve milli projelerdir. Bu projeyi ortaya çıkartan valimize, sahip çıkan Kayseri halkına ben teşekkür ediyorum. Yeni Dünya Vakfı olarak da biz de bu vakfın, bu projenin hem içinde her zaman arkasında olup başka illerde de bu projenin hayata geçebilmesi için elimizden gelen katkı ve çabayı sürdürmeyi düşünüyoruz.
0: Kayseri'nin altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, KASKİ'mizle birlikte bir yandan mevcut kaynaklarımızı korurken diğer yandan yeni su kaynaklarını şehrimize kazandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Açılan her yeni sondaj kuyusu şehrimizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım niteliği taşımaktadır dedi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde belediyelerine hibe edilen kepçeyi bugün teslim aldıklarını duyurdu. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Koca Sinan Belediyesi hakkında açıklamalarda bulunarak ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Dumanın neden çıktığını belgeleriyle açıklayın da millet de

0: rahat etsin dedi. Altun enflasyonla ilgili yaptığı değerlendirmede ise vatandaşın gündemi TÜİK'in tabloları değil, pazardaki soğan fiyatıdır, kasaptaki kıymanın etiketidir, evin kirasıdır, elektrik ve doğal gaz faturasıdır. Bunlar düşmediği sürece vatandaş için enflasyon düşmemiş demektir dedi. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ile Melikgazi Belediyesi arasında yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç vatandaşların kişisel bakımlarının karşılanması amacıyla evde kişisel bakım hizmeti işbirliği protokolü imzalandı. Türk Kayak Merkezleri Birliği 2. zirvesi için Özbekistan'ın Amirsoy Kayak Merkezi'nde düzenlendi. Zirvede alınan kararlı birliğin 3. zirvesinin 2027 yılında Kayseri Erciyes'te düzenlenmesi kararlaştırıldı. Kayseri Ulaşım Anonim Şirketi tarafından Doğu Terminali Aktarma Noktası toplu ulaşım aktarma alanına dönüştürüldü ve otobüs şoförlerinin sefer aralarında kullanabilecekleri dinlenme alanı oluşturuldu. Kayseri Spor Yönetimi yeni sezona sayılı günler kala transfer yasağını kaldırmak için çalışmalarına hız verdi. Aygaz 4 Ağustos 2026 itibarıyla Kayseri için tüp gaz tavan fiyatlarını güncelledi. Yapılan düzenleme ile büyük tüp fiyatı 1445 TL, piknik tüpü 325 TL oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur.

0: Recep Tayyip Erdoğan, yüksek disiplinli, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjektürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir, dedi. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Yaş bildirisinde 30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekliliğe sevk edildiğinden Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atanmıştır denildi. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanı ve Kayseri Garnizon Komutanı olarak görev yapan Hasan Volkan Güleryüz, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibariyle emekliliğe sevk edildi. Öte yandan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan ve Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Hava Pilot Albay Alper Gezer Avcı Tuğgeneralliğe yükseltildi. Albay Özlem Karapınar Tuğgeneralliğe terfi ederek Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu. YÖK tarafından düzenlenen Job 31 yolunda bilim diplomasisi akademi lansmanında konuşan Job 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, YÖK'ün Job 31'in akademik elçisi olduğunu duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan tutuklu belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yapay zeka destekli analiz, büyük veri, dijital delil inceleme ve finansal iz sürme kapasitemizi güçlendirerek hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmayacağız ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 ilde sahte ekspertizle usulsüz vatandaşlık sağlayan şebekeye operasyon düzenlendiğini duyurdu. 72 şüphelinin yakalandığı operasyonda haksız vatandaşlık alan 687 kişinin işlemlerinin iptal edileceği ve 2,5 milyar liralık usulsüzlüğün tespit edildiği açıklandı. Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de insansız hava araçlarıyla saldırıya uğrayan Türk sahipli sivil gemilerde bir grup personelin yaralanması ile ilgili vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz olup durumları yakından takip edilmektedir açıklaması yapıldı. 73.sü olan Yeni Dünya Erbaa Spor Okulu gerçekleştirilen törenle Talas'ta açıldı. Açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
1: Yeni Dünya Vakfı bunu tüm Türkiye'ye yayılması noktasında çok önemli bir misyona sebep olacak. Ben hem Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanımıza hem de Kayseri'deki Yeni Dünya Vakfı Başkanımız Mehmet Demirci Hocam'a teşekkür ediyorum. Buranın ortaya çıkmasında gece gündüz mücadele ettiler. Sürekli hem beni hem genel başkanlarını bilgilendirdiler. İnşaat aşamasının her aşamasında kontrolleri oldu. Şimdi buradayız. Ervaç'a gibi büyümeye devam edecek. Göreceksiniz. Bu günleri 10 yıl sonra konuştuğumuzda olimpiyat madalyaları geldiğinde, uluslararası madalyalar geldiğinde bunu konuşacağız. 532 tane ulusal ve uluslararası madalya var şu an elimizde. Dünya şampiyonlukları, dünya ikincilikleri, Avrupa şampiyonlukları. Ama burayı da Mehmet Hocam'a emanet ediyoruz. Yeni Dünya Vakfı da her birimizi gururlandıracak. İnşallah. Teşekkür ediyorum.
0: Erbaa Spor Kulübü'nün 73.sü olan Yeni Dünya Erbaa Spor Okulu açılışında konuşan Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu şunları söyledi.
2: Gençlik üzerine bizler de çok projeler yaptık. Birçok STK'lar, vakıflar, kurumlarımız, resmi kurumlar, gençlik üzerine projeleri var ama Erbaa gördüğüm projeler içerisinde en kalıcı, en uzun soluklu, gerçekten dokunan bir proje. Bu proje artık Kayseri'yi aşmış, ülkede bir standart oluşturma noktasında adım atacak noktaya gelmiştir. Gençlerin heyecanı bana heyecan katmıştır. Umarım bu proje tüm kurumlarımıza ve STK'lara örnek olacaktır. Bu projeyle Türkiye'nin yarınlarını inşa etmenin gayret ve çabasını burada görür gibiyim ben. Sadece tabii sportif alanda değil, diğer yeteneklerin ortaya çıkmasında. Daha da önemlisi gençlerimizin milli değerlere bağlılık, ülke sevdasıyla büyümesi her şeyden daha kıymetli. Çünkü şer güçler gençlik üzerine çok farklı oyunlar tezgahlamaktadır. Onların oyunlarını bozacak projeler bu tür yeni ve milli projelerdir. Bu projeyi ortaya çıkartan valimize, sahip çıkan Kayseri halkına ben teşekkür ediyorum. Yeni Dünya Vakfı olarak da biz de bu vakfın, bu projenin hem içinde her zaman arkasında olup başka illerde de bu projenin hayata geçebilmesi için elimizden gelen katkı ve çabayı sürdürmeyi düşünüyoruz.
0: Kayseri'nin altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, KASKİ'mizle birlikte bir yandan mevcut kaynaklarımızın

0: kaynaklarımızı korurken diğer yandan yeni su kaynaklarını şehrimize kazandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Açılan her yeni sondaj kuyusu şehrimizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım niteliği taşımaktadır dedi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde belediyelerine hibe edilen kepçeyi bugün teslim aldıklarını duyurdu. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Koca Sinan Belediyesi hakkında açıklamalarda bulunarak ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Dumanın neden çıktığını belgeleriyle açıklayın da millet de rahat etsin dedi. Altun enflasyonla ilgili yaptığı değerlendirmede ise vatandaşın gündemi TÜİK'in tabloları değil, pazardaki soğan fiyatıdır, kasaptaki kıymanın etiketidir, evin kirasıdır, elektrik ve doğal gaz faturasıdır. Bunlar düşmediği sürece vatandaş için enflasyon düşmemiş demektir dedi. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ile Melikgazi Belediyesi arasında yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç vatandaşların kişisel bakımlarının karşılanması amacıyla evde kişisel bakım hizmeti işbirliği protokolü imzalandı. Türk Kayak Merkezleri Birliği 2. zirvesi için Özbekistan'ın Amirsoy Kayak Merkezi'nde düzenlendi. Zirvede alınan kararlı birliğin 3. zirvesinin 2027 yılında Kayseri Erciyes'te düzenlenmesi kararlaştırıldı. Kayseri Ulaşım Anonim Şirketi tarafından Doğu Terminali Aktarma Noktası toplu ulaşım aktarma alanına dönüştürüldü ve otobüs şoförlerinin sefer aralarında kullanabilecekleri dinlenme alanı oluşturuldu. Kayseri Spor Yönetimi yeni sezona sayılı günler kala transfer yasağını kaldırmak için çalışmalarına hız verdi. Aygaz 4 Ağustos 2026 itibarıyla Kayseri için tüp gaz tavan fiyatlarını güncelledi. Yapılan düzenleme ile büyük tüp fiyatı 1445 TL, piknik tüpü 325 TL oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
1: Radyo Radar 91.8.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek disiplinli üstün görev bilince, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjektürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir, dedi. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Yaş bildirisinde 30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekliliğe sevk edildiğinden Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atanmıştır denildi. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Anaüst Komutanı ve Kayseri Garnizon Komutanı olarak görev yapan Hasan Volkan Güleryüz, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibariyle emekliliğe sevk edildi. Öte yandan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan ve Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Hava Pilot Albay Alper Gezer Avcı Tuğgeneralliğe yükseltildi. Albay Özlem Karapınar Tuğgeneralliğe terfi ederek Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu. YÖK tarafından düzenlenen Job 31 yolunda bilim diplomasisi akademi lansmanında konuşan Job 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, YÖK'ün Job 31'in akademik elçisi olduğunu duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan tutuklu belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yapay zeka destekli analiz, büyük veri, dijital delil inceleme ve finansal iz sürme kapasitemizi güçlendirerek hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmayacağız ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 ilde sahte ekspertizle usulsüz vatandaşlık sağlayan şebekeye operasyon düzenlendiğini duyurdu. 72 şüphelinin yakalandığı operasyonda haksız vatandaşlık alan 687 kişinin işlemlerinin iptal edileceği ve 2,5 milyar liralık usulsüzlüğün tespit edildiği açıklandı. Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de insansız hava araçlarıyla saldırıya uğrayan Türk sahipli sivil gemilerde bir grup personelin yaralanmasıyla ilgili vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz olup durumları yakından takip edilmektedir açıklaması yapıldı. 73.sü olan Yeni Dünya Erva Spor Okulu gerçekleştirilen törenle Talas'ta açıldı. Açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Yeni Dünya Vakfı bunu tüm Türkiye'ye yayılması noktasında çok önemli bir misyona sebep olacak. Ben hem Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanımıza hem de Kayseri'deki Yeni Dünya Vakfı Başkanımız Mehmet Demirci Hocam'a teşekkür ediyorum. Buranın ortaya çıkmasında gece gündüz mücadele ettiler. Sürekli hem beni hem genel başkanlarını bilgilendirdiler. İnşaat aşamasının her aşamasında kontrolleri oldu. Şimdi buradayız. Ervaç'a gibi büyümeye devam edecek. Göreceksiniz. Bu günleri 10 yıl sonra konuştuğumuzda olimpiyat madalyaları geldiğinde, uluslararası madalyalar geldiğinde bunu konuşacağız. 532 tane ulusal ve uluslararası madalya var şu an elimizde. Dünya şampiyonlukları, dünya ikincilikleri, Avrupa şampiyonlukları. Ama burayı da Mehmet Hocam'a emanet ediyoruz. Yeni Dünya Vakfı da her birimizi gururlandıracak.
3: İnşallah.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Erva Spor Kulübü'nün 73.sü olan Yeni Dünya Erva Spor Okulu açılışında konuşan Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu şunları söyledi.
4: Gençlik üzerine bizler de çok projeler yaptık. Birçok STK'lar, vakıflar, kurumlarımız, resmi kurumlar, gençlik üzerine projeleri var ama Erva gördüğüm projeler içerisinde en kalıcı, en uzun soluklu, gerçekten dokunan bir proje. Bu proje artık Kayseri'yi aşmış, ülkede bir standart oluşturma noktasında adım atacak noktaya gelmiştir. Gençlerin heyecanı bana heyecan katmıştır. Umarım bu proje tüm kurumlarımıza ve STK'lara örnek olacaktır. Bu projeyle Türkiye'nin yarınlarını inşa etmenin gayret ve çabasını burada görür gibiyim ben. Sadece tabii sportif alanda değil, diğer yeteneklerin ortaya çıkmasında. Daha da önemlisi gençlerimizin milli değerlere bağlılık, ülke sevdasıyla büyümesi her şeyden daha kıymetli. Çünkü şer güçler gençlik üzerine çok farklı oyunlar tezgahlamaktadır. Onların oyunlarını bozacak projeler bu tür yeni ve milli projelerdir. Bu projeyi ortaya çıkartan valimize, sahip çıkan Kayseri halkına ben teşekkür ediyorum. Yeni Dünya Vakfı olarak da biz de bu vakfın bu projenin hem içinde her zaman arkasında olup başka illerde de bu projenin hayata geçebilmesi için elimizden gelen katkı ve çabayı sürdürmeyi düşünüyoruz.
1: Kayseri'nin altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, KASKİ'mizle birlikte bir yandan mevcut kaynaklarımızı korurken diğer yandan yeni su kaynaklarını şehrimize kazandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Açılan her yeni sondaj kuyusu şehrimizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım niteliği taşımaktadır dedi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde belediyelerine hibe edilen kepçeyi bugün teslim aldıklarını duyurdu. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Koca Sinan Belediyesi hakkında açıklamalarda bulunarak ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Dumanın neden çıktığını belgeleriyle açıklayın da millet de rahat etsin dedi. Altun enflasyonla ilgili yaptığı değerlendirmede ise vatandaşın gündemi TÜİK'in tabloları değil, pazardaki soğan fiyatıdır, kasaptaki kıymanın etiketidir, evin kirasıdır, elektrik ve doğal gaz faturasıdır. Bunlar düşmediği sürece vatandaş için enflasyon düşmemiş demektir dedi. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ile Melikgazi Belediyesi arasında yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç vatandaşların kişisel bakımlarının karşılanması amacıyla evde kişisel bakım hizmeti işbirliği protokolü imzalandı. Türk Kayak Merkezleri Birliği 2. zirvesi için Özbekistan'ın Amirsoy Kayak Merkezi'nde düzenlendi. Zirvede alınan kararlı birliğin 3. zirvesinin 2027 yılında Kayseri Erciyes'te düzenlenmesi kararlaştırıldı. Kayseri Ulaşım Anonim Şirketi tarafından Doğu Terminali Aktarma Noktası toplu ulaşım aktarma alanına dönüştürüldü ve otobüs şoförlerinin sefer aralarında kullanabilecekleri dinlenme alanı oluşturuldu. Kayseri Spor Yönetimi yeni sezona sayılı günler kala transfer yasağını kaldırmak için çalışmalarına hız verdi. Aygaz 4 Ağustos 2026 itibarıyla Kayseri için tüp gaz tavan fiyatlarını güncelledi. Yapılan düzenleme ile büyük tüp fiyatı 1445 TL, piknik tüpü 325 TL.

Artık ne masumuz, ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek disiplinli, üstün görev bilince, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjektürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir, dedi. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Yaş bildirisinde 30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekliliğe sevk edildiğinden Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atanmıştır denildi. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanı ve Kayseri Garnizon Komutanı olarak görev yapan Hasan Volkan Güleryüz, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibariyle emekliliğe sevk edildi. Öte yandan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan ve Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Hava Pilot Albay Alper Gezer Avcı Tuğgeneralliğe yükseltildi. Albay Özlem Karapınar Tuğgeneralliğe terfi ederek Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu. YÖK tarafından düzenlenen Job 31 yolunda bilim diplomasisi akademi lansmanında konuşan Job 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, YÖK'ün Job 31'in akademik elçisi olduğunu duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan tutuklu belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yapay zeka destekli analiz, büyük veri, dijital delil inceleme ve finansal iz sürme kapasitemizi güçlendirerek hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmayacağız ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 ilde sahte ekspertizle usulsüz vatandaşlık sağlayan şebekeye operasyon düzenlendiğini duyurdu. 72 şüphelinin yakalandığı operasyonda haksız vatandaşlık alan 687 kişinin işlemlerinin iptal edileceği ve 2,5 milyar liralık usulsüzlüğün tespit edildiği açıklandı. Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de insansız hava araçlarıyla saldırıya uğrayan Türk sahipli sivil gemilerde bir grup personelin yaralanmasıyla ilgili vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz olup durumları yakından takip edilmektedir açıklaması yapıldı. 73.sü olan Yeni Dünya Erva Spor Okulu gerçekleştirilen törenle Talas'ta açıldı. Açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Yeni Dünya Vakfı bunu tüm Türkiye'ye yayılması noktasında çok önemli bir misyona sebep olacak. Ben hem Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanımıza hem de Kayseri'deki Yeni Dünya Vakfı Başkanımız Mehmet Demirci Hocam'a teşekkür ediyorum. Buranın ortaya çıkmasında gece gündüz mücadele ettiler. Sürekli hem beni hem genel başkanlarını bilgilendirdiler. İnşaat aşamasının her aşamasında kontrolleri oldu. Şimdi buradayız. Ervaçı gibi büyümeye devam edecek. Göreceksiniz. Bu günleri 10 yıl sonra konuştuğumuzda olimpiyat madalyaları geldiğinde, uluslararası madalyalar geldiğinde bunu konuşacağız. 532 tane ulusal ve uluslararası madalya var şu an elimizde. Dünya şampiyonlukları, dünya ikincilikleri, Avrupa şampiyonlukları. Ama burayı da Mehmet Hocam'a emanet ediyoruz. Yeni Dünya Vakfı da her birimizi gururlandıracak.
3: İnşallah.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Erva Spor Kulübü'nün 73.sü olan Yeni Dünya Erva Spor Okulu açılışında konuşan Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu şunları söyledi.
4: Gençlik üzerine bizler de çok projeler yaptık. Birçok STK'lar, vakıflar, kurumlarımız, resmi kurumlar.

0: Onların oyunlarını bozacak projeler bu tür yeni ve milli projelerdir. Bu projeyi ortaya çıkartan valimize, sahip çıkan Kayseri halkına ben teşekkür ediyorum. Yeni Dünya Vakfı olarak da biz de bu vakfın, bu projenin hem içinde her zaman arkasında olup başka illerde de bu projenin hayata geçebilmesi için elimizden gelen katkı ve çabayı sürdürmeyi düşünüyoruz.
1: Kayseri'nin altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, KASKİ'mizle birlikte bir yandan mevcut kaynaklarımızı korurken diğer yandan yeni su kaynaklarını şehrimize kazandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Açılan her yeni sondaj kuyusu şehrimizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım niteliği taşımaktadır dedi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde belediyelerine hibe edilen kepçeyi bugün teslim aldıklarını duyurdu. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Koca Sinan Belediyesi hakkında açıklamalarda bulunarak ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Dumanın neden çıktığını belgeleriyle açıklayın da millet de rahat etsin dedi. Altun enflasyonla ilgili yaptığı değerlendirmede ise vatandaşın gündemi TÜİK'in tabloları değil, pazardaki soğan fiyatıdır, kasaptaki kıymanın etiketidir, evin kirasıdır, elektrik ve doğal gaz faturasıdır. Bunlar düşmediği sürece vatandaş için enflasyon düşmemiş demektir dedi. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ile Melikgazi Belediyesi arasında yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç vatandaşların kişisel bakımlarının karşılanması amacıyla evde kişisel bakım hizmeti işbirliği protokolü imzalandı. Türk Kayak Merkezleri Birliği 2. zirvesi için Özbekistan'ın Amirsoy Kayak Merkezi'nde düzenlendi. Zirvede alınan kararla birliğin 3. zirvesinin 2027 yılında Kayseri Erciyes'te düzenlenmesi kararlaştırıldı. Kayseri Ulaşım Anonim Şirketi tarafından Doğu Terminali Aktarma Noktası toplu ulaşım aktarma alanına dönüştürüldü ve otobüs şoförlerinin sefer aralarında kullanabilecekleri dinlenme alanı oluşturuldu. Kayseri Spor Yönetimi yeni sezona sayılı günler kala transfer yasağını kaldırmak için çalışmalarına hız verdi. Aygaz 4 Ağustos 2026 itibarıyla Kayseri için tüp gaz tavan fiyatlarını güncelledi. Yapılan düzenleme ile büyük tüp fiyatı 1445 TL, piknik tüpü 325 TL oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Trafikte kural önemlidir. Uyanlar hep güvendedir.
1: Sağlık Rehberi.
2: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bilim insanımızın, araştırmacımızın, yerli sanayicimizin müthiş çabasıyla bugün 40 ülkeye solunum cihazı satabilen bir ülke haline gelmiş durumdayız. Türkiye hem sağlık hizmetlerinin hem de milli sağlık sanayisinin gelişiminde büyük çaba harcıyor dedi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Emzirme Haftası mesajında anne sütünün önemine dikkat çekerek, emzirme danışmanlığı hizmetlerinin ülke genelinde yaygın şekilde sürdürüldüğünü ve 2025'te 300 bini aşkın kişiye eğitim verildiğini açıkladı. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, evde sağlık hizmetlerine ilişkin yeni yönetmeliğin vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştıracağını belirtti. Mehlepçi, düzenlemenin aile hekimlerine yeni sorumluluklar getirdiğini vurgulayarak, ek personel, finansman ve hukuki destek ihtiyacına dikkat çekti. Avrupa Birliği kayıtlarına göre Türkiye menşeli gıda ve tarım ürünleri için 2026'nın ilk 7 ayında 270 bildirim yapıldı. Bu bildirimlerin 197'si sınır reddiyle sonuçlanırken 195 kayıt ciddi risk kategorisinde değerlendirildi. Pestisin kalıntıları, mikotoksinler ve mevzuata aykırılıklar Türkiye'nin ihracat karnesindeki olumsuz tabloyu bir kez daha ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Pekin Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada insan beyninin kıvrımlı yüzeyini 10 milisaniyenin altında bir sürede ve yüksek hassasiyetle modelleyebilen yeni bir memristör çip geliştirildi. Çin Bilimler Akademisi Şangay Mikrosistem ve Bilgi Teknolojileri Enstitüsü işbirliğiyle üretilen çiple ilgili çalışma Science dergisinde yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, satın aldığı yazma eserlerden oluşan yeni yazmalar koleksiyonu kapsamında kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları tamamlanan 6388 yazma eseri dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunacak. Bilim insanları dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Keşif, gezegenin yaşam barındırma potansiyeline sahip olabileceğini gösterdi. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler, bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Bilgeuz Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bu yıl 11.si düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nde yapay zeka kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
0: Dijital Manşet.
2: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek disiplinli, üstün görev bilince, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjektürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir, dedi. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Yaş bildirisinde 30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekliliğe sevk edildiğinden Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atanmıştır denildi. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanı ve Kayseri Garnizon Komutanı olarak görev yapan Hasan Volkan Güleryüz, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibariyle emekliliğe sevk edildi. Öte yandan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan ve Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Hava Pilot Albay Alper Gezer Avcı Tuğgeneralliğe yükseltildi. Albay Özlem Karapınar Tuğgeneralliğe terfi ederek Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu. YÖK tarafından düzenlenen JOP 31 yolunda bilim diplomasisi akademi lansmanında konuşan JOP 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, YÖK'ün JOP 31'in akademik elçisi olduğunu duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan tutuklu belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yapay zeka destekli analiz, büyük veri, dijital delil inceleme ve finansal iz sürme kapasitemizi güçlendirerek hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmayacağız ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 ilde sahte ekspertizle usulsüz vatandaşlık sağlayan şebekeye operasyon düzenlendiğini duyurdu. 72 şüphelinin yakalandığı operasyonda haksız vatandaşlık alan 687 kişinin işlemlerinin iptal edileceği ve 2,5 milyar liralık usulsüzlüğün tespit edildiği açıklandı. Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de insansız hava araçlarıyla saldırıya uğrayan Türk sahipli sivil gemilerde bir grup personelin yaralanmasıyla ilgili vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz olup durumları yakından takip edilmektedir açıklaması yapıldı. 73.sü olan Yeni Dünya Erva Spor Okulu gerçekleştirilen törenle Talas'ta açıldı. Açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Yeni Dünya Vakfı bunu tüm Türkiye'ye yayılması noktasında çok önemli bir misyona sebep olacak. Ben hem Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanımıza hem de Kayseri'deki Yeni Dünya Vakfı Başkanımız Mehmet Demirci Hocam'a teşekkür ediyorum. Buranın ortaya çıkmasında gece gündüz mücadele ettiler. Sürekli hem beni hem genel başkanlarını bilgilendirdiler. İnşaat aşamasının her aşamasında kontrolleri oldu. Şimdi buradayız. Ervaça gibi büyümeye devam edecek. Göreceksiniz. Bu günleri 10 yıl sonra konuştuğumuzda olimpiyat madalyaları geldiğinde, uluslararası madalyalar geldiğinde bunu konuşacağız. 532 tane ulusal ve uluslararası madalya var şu an elimizde. Dünya şampiyonlukları, dünya ikincilikleri, Avrupa şampiyonlukları. Ama burayı da Mehmet Hocam'a emanet ediyoruz. Yeni Dünya Vakfı da her birimizi gururlandıracak.
3: İnşallah.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Erva Spor Kulübü'nün 73.sü olan Yeni Dünya Erva Spor Okulu açılışında konuşan Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu şunları söyledi.
4: Gençlik üzerine bizler de çok projeler yaptık. Birçok STK'lar, vakıflar, kurumlarımız, resmi kurumlar, gençlik üzerine projeleri var ama Erva gördüğüm projeler içerisinde en kalıcı, en uzun soluklusu, gerçekten dokunan bir proje. Bu proje artık Kayseri'yi aşmış, ülkede bir standart oluşturma noktasında adım atacak noktaya gelmiştir. Gençlerin heyecanı bana heyecan katmıştır. Umarım bu proje tüm kurumlarımıza ve STK'lara örnek olacaktır. Bu projeyle Türkiye'nin yarınlarını inşa etmenin gayret ve çabasını burada görür gibiyim ben. Sadece tabii sportif alanda değil, diğer yeteneklerin ortaya çıkmasında. Daha da önemlisi gençlerimizin milli değerlere bağlılık, ülke sevdasıyla büyümesi her şeyden daha kıymetli. Çünkü şer güçler gençlik üzerine çok farklı oyunlar tezgahlamaktadır. Onların oyunlarını bozacak projeler bu tür yerli ve milli projelerdir. Bu projeyi ortaya çıkartan valimize, sahip çıkan Kayseri halkına ben teşekkür ediyorum. Yeni Dünya Vakfı olarak da biz de bu vakfın bu projenin hem içinde her zaman arkasında olup başka illerde de bu projenin hayata geçebilmesi için elimizden gelen katkı ve çabayı sürdürmeyi düşünüyoruz.
1: Kayseri'nin altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, KASKİ'mizle birlikte bir yandan mevcut kaynaklarımızı korurken diğer yandan yeni su kaynaklarını şehrimize kazandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Açılan her yeni sondaj kuyusu şehrimizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım niteliği taşımaktadır dedi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde belediyelerine hibe edilen kepçeyi bugün teslim aldıklarını duyurdu. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Koca Sinan Belediyesi hakkında açıklamalarda bulunarak ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Dumanın neden çıktığını belgeleriyle açıklayın da millet de rahat etsin dedi. Altun enflasyonla ilgili yaptığı değerlendirmede ise vatandaşın gündemi TÜİK'in tabloları değil, pazardaki soğan fiyatıdır, kasaptaki kıymanın etiketidir, evin kirasıdır, elektrik ve doğal gaz faturasıdır. Bunlar düşmediği sürece vatandaş için enflasyon düşmemiş demektir dedi. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ile Melikgazi Belediyesi arasında yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç vatandaşların kişisel bakımlarının karşılanması amacıyla evde kişisel bakım hizmeti işbirliği protokolü imzalandı. Türk Kayak Merkezleri Birliği 2. zirvesi için Özbekistan'ın Amirsoy Kayak Merkezi'nde düzenlendi. Zirvede alınan kararla birliğin 3. zirvesinin 2027 yılında Kayseri Erciyes'te düzenlenmesi kararlaştırıldı. Kayseri Ulaşım Anonim Şirketi tarafından Doğu Terminali Aktarma Noktası toplu ulaşım aktarma alanına dönüştürüldü ve otobüs şoförlerinin sefer aralarında kullanabilecekleri dinlenme alanı oluşturuldu. Kayseri Spor Yönetimi yeni sezona sayılı günler kala transfer yasağını kaldırmak için çalışmalarına hız verdi. Aygaz 4 Ağustos 2026 itibarıyla Kayseri için tüp gaz tavan fiyatlarını güncelledi. Yapılan düzenleme ile büyük tüp fiyatı 1445 TL, piknik tüpü 325 TL oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek disiplinli, üstün görev bilince, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjektürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir, dedi. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Yaş bildirisinde 30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekliliğe sevk edildiğinden Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atanmıştır denildi. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanı ve Kayseri Garnizon Komutanı olarak görev yapan Hasan Volkan Güleryüz, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibariyle emekliliğe sevk edildi. Öte yandan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan ve Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Hava Pilot Albay Alper Gezer Avcı Tuğgeneralliğe yükseltildi. Albay Özlem Karapınar Tuğgeneralliğe terfi ederek Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu. YÖK tarafından düzenlenen Job 31 yolunda bilim diplomasisi akademi lansmanında konuşan Job 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, YÖK'ün Job 31'in akademik elçisi olduğunu duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan tutuklu belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yapay zeka destekli analiz, büyük veri, dijital delil inceleme ve finansal iz sürme kapasitemizi güçlendirerek hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmayacağız ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 ilde sahte ekspertizle usulsüz vatandaşlık sağlayan şebekeye operasyon düzenlendiğini duyurdu. 72 şüphelinin yakalandığı operasyonda haksız vatandaşlık alan 687 kişinin işlemlerinin iptal edileceği ve 2,5 milyar liralık usulsüzlüğün tespit edildiği açıklandı. Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de insansız hava araçlarıyla saldırıya uğrayan Türk sahipli sivil gemilerde bir grup personelin yaralanmasıyla ilgili vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz olup durumları yakından takip edilmektedir açıklaması yapıldı. 73.sü olan Yeni Dünya Erva Spor Okulu gerçekleştirilen törenle Talas'ta açıldı. Açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Yeni Dünya Vakfı bunu tüm Türkiye'ye yayılması noktasında çok önemli bir misyona sebep olacak. Ben hem Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanımıza hem de Kayseri'deki Yeni Dünya Vakfı Başkanımız Mehmet Demirci Hocam'a teşekkür ediyorum. Buranın ortaya çıkmasında gece gündüz mücadele ettiler. Sürekli hem beni hem genel başkanlarını bilgilendirdiler. İnşaat aşamasının her aşamasında kontrolleri oldu. Şimdi buradayız. Ervaç'a gibi büyümeye devam edecek. Göreceksiniz. Bu günleri 10 yıl sonra konuştuğumuzda olimpiyat madalyaları geldiğinde, uluslararası madalyalar geldiğinde bunu konuşacağız. 532 tane ulusal ve uluslararası madalya var şu an elimizde. Dünya şampiyonlukları, dünya ikincilikleri, Avrupa şampiyonlukları. Ama burayı da Mehmet Hocam'a emanet ediyoruz. Yeni Dünya Vakfı da her birimizi gururlandıracak.
3: İnşallah.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Erva Spor Kulübü'nün 73.sü olan Yeni Dünya Erva Spor Okulu açılışında konuşan Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu şunları söyledi.
4: Gençlik üzerine bizler de çok projeler yaptık. Birçok STK'lar, vakıflar, kurumlarımız, resmi kurumlar, gençlik üzerinde projeleri var ama Erva gördüğüm projeler içerisinde en kalıcı, en uzun soluklu, gerçekten dokunan bir proje. Bu proje artık Kayseri'yi aşmış, ülkede bir standart oluşturma noktasında adım atacak noktaya gelmiştir. Gençlerin heyecanı bana heyecan katmıştır. Umarım bu proje tüm kurumlarımıza ve STK'lara örnek olacaktır. Bu projeyle Türkiye'nin yarınlarını inşa etmenin gayret ve çabasını burada görür gibiyim ben. Sadece tabii sportif alanda değil, diğer yeteneklerin ortaya çıkmasında. Daha da önemlisi gençlerimizin milli değerlere bağlılık, ülke sevdasıyla büyümesi her şeyden daha kıymetli. Çünkü şer güçler gençlik üzerine çok farklı oyunlar tezgahlamaktadır. Onların oyunlarını bozacak projeler bu tür yerli ve milli projelerdir. Bu projeyi ortaya çıkartan valimize, sahip çıkan Kayseri halkına ben teşekkür ediyorum. Yeni Dünya Vakfı olarak da biz de bu vakfın bu projenin hem içinde her zaman arkasında olup başka illerde de bu projenin hayata geçebilmesi için elimizden gelen katkı ve çabayı sürdürmeyi düşünüyoruz.
1: Kayseri'nin altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, KASKİ'mizle birlikte bir yandan mevcut kaynaklarımızı korurken diğer yandan yeni su kaynaklarını şehrimize kazandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Açılan her yeni sondaj kuyusu şehrimizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım niteliği taşımaktadır dedi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde belediyelerine hibe edilen kepçeyi bugün teslim aldıklarını duyurdu. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Koca Sinan Belediyesi hakkında açıklamalarda bulunarak ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Dumanın neden çıktığını belgeleriyle açıklayın da millet de rahat etsin dedi. Altun enflasyonla ilgili yaptığı değerlendirmede ise vatandaşın gündemi TÜİK'in tabloları değil, pazardaki soğan fiyatıdır, kasaptaki kıymanın etiketidir, evin kirasıdır, elektrik ve doğalgaz faturasıdır. Bunlar düşmediği sürece vatandaş için enflasyon düşmemiş demektir dedi. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ile Melikgazi Belediyesi arasında yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç vatandaşların kişisel bakımlarının karşılanması amacıyla evde kişisel bakım hizmeti işbirliği protokolü imzalandı. Türk Kayak Merkezleri Birliği 2. zirvesi için Özbekistan'ın Amirsoy Kayak Merkezi'nde düzenlendi. Zirvede alınan kararlı birliğin 3. zirvesinin 2027 yılında Kayseri Erciyes'te düzenlenmesi kararlaştırıldı. Kayseri Ulaşım Anonim Şirketi tarafından Doğu Terminali Aktarma Noktası toplu ulaşım aktarma alanına dönüştürüldü ve otobüs şoförlerinin sefer aralarında kullanabilecekleri dinlenme alanı oluşturuldu. Kayseri Spor Yönetimi yeni sezona sayılı günler kala transfer yasağını kaldırmak için çalışmalarına hız verdi. Aygaz 4 Ağustos 2026 itibarıyla Kayseri için tüp gaz tavan fiyatlarını güncelledi. Yapılan düzenleme ile büyük tüp fiyatı 1445 TL, piknik tüpü 325 TL oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek disiplinli, üstün görev bilince, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjektürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir, dedi. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Yaş bildirisinde 30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekliliğe sevk edildiğinden Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atanmıştır denildi. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanı ve Kayseri Garnizon Komutanı olarak görev yapan Hasan Volkan Güleryüz, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibariyle emekliliğe sevk edildi. Öte yandan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan ve Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Hava Pilot Albay Alper Gezer Avcı Tuğgeneralliğe yükseltildi. Albay Özlem Karapınar Tuğgeneralliğe terfi ederek Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu. YÖK tarafından düzenlenen Job 31 yolunda bilim diplomasisi akademi lansmanında konuşan Job 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, YÖK'ün Job 31'in akademik elçisi olduğunu duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan tutuklu belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yapay zeka destekli analiz, büyük veri, dijital delil inceleme ve finansal iz sürme kapasitemizi güçlendirerek hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmayacağız ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 ilde sahte ekspertizle usulsüz vatandaşlık sağlayan şebekeye operasyon düzenlendiğini duyurdu. 72 şüphelinin yakalandığı operasyonda haksız vatandaşlık alan 687 kişinin işlemlerinin iptal edileceği ve 2,5 milyar liralık usulsüzlüğün tespit edildiği açıklandı. Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de insansız hava araçlarıyla saldırıya uğrayan Türk sahipli sivil gemilerde bir grup personelin yaralanması ile ilgili vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz olup durumları yakından takip edilmektedir açıklaması yapıldı. 73.sü olan Yeni Dünya Erbaa Spor Okulu gerçekleştirilen törenle Talas'ta açıldı. Açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Yeni Dünya Vakfı bunu tüm Türkiye'ye yayılması noktasında çok önemli bir misyona sebep olacak. Ben hem Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanımıza hem de Kayseri'deki Yeni Dünya Vakfı Başkanımız Mehmet Demirci Hocam'a teşekkür ediyorum. Buranın ortaya çıkmasında gece gündüz mücadele ettiler. Sürekli hem beni hem genel başkanlarını bilgilendirdiler. İnşaat aşamasının her aşamasında kontrolleri oldu. Şimdi buradayız. Ervaç'a gibi büyümeye devam edecek. Göreceksiniz. Bu günleri 10 yıl sonra konuştuğumuzda olimpiyat madalyaları geldiğinde, uluslararası madalyalar geldiğinde bunu konuşacağız. 532 tane ulusal ve uluslararası madalya var şu an elimizde. Dünya şampiyonlukları, dünya ikincilikleri, Avrupa şampiyonlukları. Ama burayı da Mehmet Hocam'a emanet ediyoruz. Yeni Dünya Vakfı da her birimizi gururlandıracak. İnşallah. Teşekkür ediyorum.
1: Erbaa Spor Kulübü'nün 73.sü olan Yeni Dünya Erbaa Spor Okulu açılışında konuşan Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu şunları söyledi.
3: Gençlik üzerine bizler de çok projeler yaptık. Birçok STK'lar, vakıflar, kurumlarımız, resmi kurumlar, gençlik üzerine projeleri var ama Erbaa gördüğüm projeler içerisinde en kalıcı, en uzun soluklu, gerçekten dokunan bir proje. Bu proje artık Kayseri'yi aşmış, ülkede bir standart oluşturma noktasında adım atacak noktaya gelmiştir. Gençlerin heyecanı bana heyecan katmıştır. Umarım bu proje tüm kurumlarımıza ve STK'lara örnek olacaktır. Bu projeyle Türkiye'nin yarınlarını inşa etmenin gayret ve çabasını burada görür gibiyim ben. Sadece tabii sportif alanda değil, diğer yeteneklerin ortaya çıkmasında. Daha da önemlisi gençlerimizin milli değerlere bağlılık, ülke sevdasıyla büyümesi her şeyden daha kıymetli. Çünkü şer güçler gençlik üzerine çok farklı oyunlar tezgahlamaktadır. Onların oyunlarını bozacak projeler bu tür yerli ve milli projelerdir. Bu projeyi ortaya çıkartan valimize, sahip çıkan Kayseri halkına ben teşekkür ediyorum. Yeni Dünya Vakfı olarak da biz de bu vakfın bu projenin hem içinde her zaman arkasında olup başka illerde de bu projenin hayata geçebilmesi için elimizden gelen katkı ve çabayı sürdürmeyi düşünüyoruz.
1: Kayseri'nin altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, KASKİ'mizle birlikte bir yandan mevcut kaynaklarımızı korurken diğer yandan yeni su kaynaklarını şehrimize kazandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Açılan her yeni sondaj kuyusu şehrimizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım niteliği taşımaktadır dedi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde belediyelerine hibe edilen kepçeyi bugün teslim aldıklarını duyurdu. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Koca Sinan Belediyesi hakkında açıklamalarda bulunarak ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Dumanın neden çıktığını belgeleriyle açıklayın da millet de rahat etsin dedi. Altun enflasyonla ilgili yaptığı değerlendirmede ise vatandaşın gündemi TÜİK'in tabloları değil, pazardaki soğan fiyatıdır, kasaptaki kıymanın etiketidir, evin kirasıdır, elektrik ve doğal gaz faturasıdır. Bunlar düşmediği sürece vatandaş için enflasyon düşmemiş demektir dedi. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ile Melikgazi Belediyesi arasında yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç vatandaşların kişisel bakımlarının karşılanması amacıyla evde kişisel bakım hizmeti işbirliği protokolü imzalandı. Türk Kayak Merkezleri Birliği 2. zirvesi için Özbekistan'ın Amirsoy Kayak Merkezi'nde düzenlendi. Zirvede alınan kararla birliğin 3. zirvesinin 2027 yılında Kayseri Erciyes'te düzenlenmesi kararlaştırıldı. Kayseri Ulaşım Anonim Şirketi tarafından Doğu Terminali Aktarma Noktası toplu ulaşım aktarma alanına dönüştürüldü ve otobüs şoförlerinin sefer aralarında kullanabilecekleri dinlenme alanı oluşturuldu. Kayseri Spor Yönetimi yeni sezona sayılı günler kala transfer yasağını kaldırmak için çalışmalarına hız verdi. Aygaz 4 Ağustos 2026 itibarıyla Kayseri için tüp gaz tavan fiyatlarını güncelledi. Yapılan düzenleme ile büyük tüp fiyatı 1445 TL, piknik tüpü 325 TL oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Sağlık Rehberi.
5: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmeleri.

0: dikkat çekerek emzirme danışmanlığı hizmetlerinin ülke genelinde yaygın şekilde sürdürüldüğünü ve 2025'te 300 bini aşkın kişiye eğitim verildiğini açıkladı. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, evde sağlık hizmetlerine ilişkin yeni yönetmeliğin vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştıracağını belirtti. Mehlepçi, düzenlemenin aile hekimlerine yeni sorumluluklar getirdiğini vurgulayarak, ek personel, finansman ve hukuki destek ihtiyacına dikkat çekti. Avrupa Birliği kayıtlarına göre Türkiye menşeli gıda ve tarım ürünleri için 2026'nın ilk 7 ayında 270 bildirim yapıldı. Bu bildirimlerin 197'si sınır reddiyle sonuçlanırken 195 kayıt ciddi risk kategorisinde değerlendirildi. Pestisin kalıntıları, mikotoksinler ve mevzuata aykırılıklar Türkiye'nin ihracat karnesindeki olumsuz tabloyu bir kez daha ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek disiplinli üstün görev bilince, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjektürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir, dedi. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Yaş bildirisinde 30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekliliğe sevk edildiğinden Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dal Kıran atanmıştır denildi. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanı ve Kayseri Garnizon Komutanı olarak görev yapan Hasan Volkan Güleryüz, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibariyle emekliliğe sevk edildi. Öte yandan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan ve Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Hava Pilot Albay Alper Gezer Avcı Tuğgeneralliğe yükseltildi. Albay Özlem Karapınar Tuğgeneralliğe terfi ederek Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu. YÖK tarafından düzenlenen Job 31 yolunda bilim diplomasisi akademi lansmanında konuşan Job 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, YÖK'ün Job 31'in akademik elçisi olduğunu duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan tutuklu belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yapay zeka destekli analiz, büyük veri, dijital delil inceleme ve finansal iz sürme kapasitemizi güçlendirerek hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmayacağız ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 ilde sahte ekspertizle usulsüz vatandaşlık sağlayan şebekeye operasyon düzenlendiğini duyurdu. 72 şüphelinin yakalandığı operasyonda haksız vatandaşlık alan 687 kişinin işlemlerinin iptal edileceği ve 2,5 milyar liralık usulsüzlüğün tespit edildiği açıklandı. Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de insansız hava araçlarıyla saldırıya uğrayan Türk sahipli sivil gemilerde bir grup personelin yaralanmasıyla ilgili vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz olup durumları yakından takip edilmektedir açıklaması yapıldı. 73.sü olan Yeni Dünya Erva Spor Okulu gerçekleştirilen törenle Talas'ta açıldı. Açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Yeni Dünya Vakfı bunu tüm Türkiye'ye yayılması noktasında çok önemli bir misyona sebep olacak. Ben hem Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanımıza hem de Kayseri'deki Yeni Dünya Vakfı Başkanımız Mehmet Demirci Hocam'a teşekkür ediyorum. Buranın ortaya çıkmasında gece gündüz mücadele ettiler. Sürekli hem beni hem genel başkanlarını bilgilendirdiler. İnşaat aşamasının her aşamasında kontrolleri oldu. Şimdi buradayız. Ervaç'a gibi büyümeye devam edecek. Göreceksiniz. Bu günleri 10 yıl sonra konuştuğumuzda olimpiyat madalyaları geldiğinde, uluslararası madalyalar geldiğinde bunu konuşacağız. 532 tane ulusal ve uluslararası madalya var şu an elimizde. Dünya şampiyonlukları, dünya ikincilikleri, Avrupa şampiyonlukları. Ama burayı da Mehmet Hocam'a emanet ediyoruz. Yeni Dünya Vakfı da her birimizi gururlandıracak.
3: İnşallah.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Erva Spor Kulübü'nün 73.sü olan Yeni Dünya Erva Spor Okulu açılışında konuşan Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu şunları söyledi.
4: Gençlik üzerine bizler de çok projeler yaptık. Birçok STK'lar, vakıflar, kurumlarımız, resmi kurumlar, gençlik üzerinde projeleri var ama Erva gördüğüm projeler içerisinde en kalıcı, en uzun soluklu, gerçekten dokunan bir proje. Bu proje artık Kayseri'ye aşmış, ülkede bir standart oluşturma noktasında adım atacak noktaya gelmiştir. Gençlerin heyecanı bana heyecan katmıştır. Umarım bu proje tüm kurumlarımıza ve STK'lara örnek olacaktır. Bu projeyle Türkiye'nin yarınlarını inşa etmenin gayret ve çabasını burada görür gibiyim ben. Sadece tabii sportif alanda değil, diğer yeteneklerin ortaya çıkmasında. Daha da önemlisi gençlerimizin milli değerlere bağlılık, ülke sevdasıyla büyümesi her şeyden daha kıymetli. Çünkü şer güçler gençlik üzerine çok farklı oyunlar tezgahlamaktadır. Onların oyunlarını bozacak projeler bu tür yerli ve milli projelerdir. Bu projeyi ortaya çıkartan valimize, sahip çıkan Kayseri halkına ben teşekkür ediyorum. Yeni Dünya Vakfı olarak da biz de bu vakfın bu projenin hem içinde her zaman arkasında olup başka illerde de bu projenin hayata geçebilmesi için elimizden gelen katkı ve çabayı sürdürmeyi düşünüyoruz.
1: Kayseri'nin altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, KASKİ'mizle birlikte bir yandan mevcut kaynaklarımızı korurken diğer yandan yeni su kaynaklarını şehrimize kazandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Açılan her yeni sondaj kuyusu şehrimizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım niteliği taşımaktadır dedi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde belediyelerine hibe edilen kepçeyi bugün teslim aldıklarını duyurdu. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Koca Sinan Belediyesi hakkında açıklamalarda bulunarak ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Dumanın neden çıktığını belgeleriyle açıklayın da millet de rahat etsin dedi. Altun enflasyonla ilgili yaptığı değerlendirmede ise vatandaşın gündemi TÜİK'in tabloları değil, pazardaki soğan fiyatıdır, kasaptaki kıymanın etiketidir, evin kirasıdır, elektrik ve doğalgaz faturasıdır. Bunlar düşmediği sürece vatandaş için enflasyon düşmemiş demektir dedi. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ile Melikgazi Belediyesi arasında yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç vatandaşların kişisel bakımlarının karşılanması amacıyla evde kişisel bakım hizmeti işbirliği protokolü imzalandı. Türk Kayak Merkezleri Birliği 2. zirvesi için Özbekistan'ın Amirsoy Kayak Merkezi'nde düzenlendi. Zirvede alınan kararlı birliğin 3. zirvesinin 2027 yılında Kayseri Erciyes'te düzenlenmesi kararlaştırıldı. Kayseri Ulaşım Anonim Şirketi tarafından Doğu Terminali Aktarma Noktası toplu ulaşım aktarma alanına dönüştürüldü ve otobüs şoförlerinin sefer aralarında kullanabilecekleri dinlenme alanı oluşturuldu. Kayseri Spor Yönetimi yeni sezona sayılı günler kala transfer yasağını kaldırmak için çalışmalarına hız verdi. Aygaz 4 Ağustos 2026 itibarıyla Kayseri için tüp gaz tavan fiyatlarını güncelledi. Yapılan düzenleme ile büyük tüp fiyatı 1445 TL, piknik tüpü 325 TL oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Sivaslar Günü etkinlikleri kapsamında Ebru Yaşar ve Ayaz Aydın Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay Gazinosu, yaz sineması etkinlikleri, çocuklara özel etkinlikler ve daha fazlası bu hafta sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri.
2: Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Dünya Sivaslılar Günü 3. buluşması ve Sivaslılar Günü kutlamasında Ebru Yaşar sahne alacak. Programda ayrıca Ayaz Aydın, Namık Kemal Bilgin, Özlem Çömez Utan, Muzaffer Elitaş ve Ferihan Atik performans sergileyecek. Bunun yanı sıra Kerem İlhaslı Butik Otel'de Bülent Serttaş sahne alacak. Etkinlikler bitmedi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek Millet Fest kapsamında Burak King ve Umut Kaya sahne alacak. Ayrıca Koca Sinan Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay bu hafta sahne alacak. Çocuklar için ise Refat Antayfa DJ gösterisi sizlerle birlikte olacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında ise Deli Bayram oyunu sizleri bekliyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün ve Özgür Kedi Sıkadi sizleri bekliyor. Yaz sineması günlerinde ise Selvi Boylum Al Yazmalım ve Neşeli Günler filmleri sizlerle birlikte olacak.
1: Bu hafta Kayseri'deki etkinlikleri dinlediniz. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
6: Ben mi? 19.30.
7: Ya ben de buradayım ya.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek disiplinli, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjektürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir, dedi. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Yaş bildirisinde 30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekliliğe sevk edildiğinden Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atanmıştır denildi. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanı ve Kayseri Garnizon Komutanı olarak görev yapan Hasan Volkan Güleryüz, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibariyle emekliliğe sevk edildi. Öte yandan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan ve Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Hava Pilot Albay Alper Gezer Avcı Tuğgeneralliğe yükseltildi. Albay Özlem Karapınar Tuğgeneralliğe terfi ederek Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu. YÖK tarafından düzenlenen Job 31 yolunda bilim diplomasisi akademi lansmanında konuşan Job 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, YÖK'ün Job 31'in akademik elçisi olduğunu duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan tutuklu belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yapay zeka destekli analiz, büyük veri, dijital delil inceleme ve finansal iz sürme kapasitemizi güçlendirerek hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmayacağız ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 ilde sahte ekspertizle usulsüz vatandaşlık sağlayan şebekeye operasyon düzenlendiğini duyurdu. 72 şüphelinin yakalandığı operasyonda haksız vatandaşlık alan 687 kişinin işlemlerinin iptal edileceği ve 2,5 milyar liralık usulsüzlüğün tespit edildiği açıklandı. Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de insansız hava araçlarıyla saldırıya uğrayan Türk sahipli sivil gemilerde bir grup personelin yaralanması ile ilgili vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz olup durumları yakından takip edilmektedir açıklaması yapıldı. 73.sü olan Yeni Dünya Erbaa Spor Okulu gerçekleştirilen törenle Talas'ta açıldı. Açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Yeni Dünya Vakfı bunu tüm Türkiye'ye yayılması noktasında çok önemli bir misyona sebep olacak. Ben hem Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanımıza hem de Kayseri'deki Yeni Dünya Vakfı Başkanımız Mehmet Demirci Hocam'a teşekkür ediyorum. Buranın ortaya çıkmasında gece gündüz mücadele ettiler. Sürekli hem beni hem genel başkanlarını bilgilendirdiler. İnşaat aşamasının her aşamasında kontrolleri oldu. Şimdi buradayız. Ervaça gibi büyümeye devam edecek. Göreceksiniz. Bu günleri 10 yıl sonra konuştuğumuzda olimpiyat madalyaları geldiğinde, uluslararası madalyalar geldiğinde bunu konuşacağız. 532 tane ulusal ve uluslararası madalya var şu an elimizde. Dünya şampiyonlukları, dünya ikincilikleri, Avrupa şampiyonlukları. Ama burayı da Mehmet Hocam'a emanet ediyoruz. Yeni Dünya Vakfı da her birimizi gururlandıracak. İnşallah. Teşekkür ediyorum.
1: Erbaa Spor Kulübü'nün 73.sü olan Yeni Dünya Erbaa Spor Okulu açılışında konuşan Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu şunları söyledi.
3: Gençlik üzerine bizler de çok projeler yaptık. Birçok STK'lar, vakıflar, kurumlarımız, resmi kurumlar, gençlik üzerine projeleri var ama Erbaa gördüğüm projeler içerisinde en kalıcı, en uzun soluklu, gerçekten dokunan bir proje. Bu proje artık Kayseri'yi aşmış, ülkede bir standart oluşturma noktasında adım atacak noktaya gelmiştir. Gençlerin heyecanı bana heyecan katmıştır. Umarım bu proje tüm kurumlarımıza ve STK'lara örnek olacaktır. Bu projeyle Türkiye'nin yarınlarını inşa etmenin gayret ve çabasını burada görür gibiyim ben. Sadece tabii sportif alanda değil, diğer yeteneklerin ortaya çıkmasında. Daha da önemlisi gençlerimizin milli değerlere bağlılık, ülke sevdasıyla büyümesi her şeyden daha kıymetli. Çünkü şer güçler gençlik üzerinde çok farklı oyunlar tezgahlamaktadır. Onların oyunlarını bozacak projeler bu tür yerli ve milli projelerdir. Bu projeyi ortaya çıkartan valimize, sahip çıkan Kayseri halkına ben teşekkür ediyorum. Yeni Dünya Vakfı olarak da biz de bu vakfın bu projenin hem içinde her zaman arkasında olup başka illerde de bu projenin hayata geçebilmesi için elimizden gelen katkı ve çabayı sürdürmeyi düşünüyoruz.
1: Kayseri'nin altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, KASKİ'mizle birlikte bir yandan mevcut kaynaklarımızı korurken diğer yandan yeni su kaynaklarını şehrimize kazandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Açılan her yeni sondaj kuyusu şehrimizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım niteliği taşımaktadır dedi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde belediyelerine hibe edilen kepçeyi bugün teslim aldıklarını duyurdu. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Koca Sinan Belediyesi hakkında açıklamalarda bulunarak ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Dumanın neden çıktığını belgeleriyle açıklayın da millet de rahat etsin dedi. Altun enflasyonla ilgili yaptığı değerlendirmede ise vatandaşın gündemi TÜİK'in tabloları değil, pazardaki soğan fiyatıdır, kasaptaki kıymanın etiketidir, evin kirasıdır, elektrik ve doğal gaz faturasıdır. Bunlar düşmediği sürece vatandaş için enflasyon düşmemiş demektir dedi. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ile Melikgazi Belediyesi arasında yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç vatandaşların kişisel bakımlarının karşılanması amacıyla evde kişisel bakım hizmeti işbirliği protokolü imzalandı. Türk Kayak Merkezleri Birliği 2. zirvesi için Özbekistan'ın Amirsoy Kayak Merkezi'nde düzenlendi. Zirvede alınan kararla birliğin 3. zirvesinin 2027 yılında Kayseri Erciyes'te düzenlenmesi kararlaştırıldı. Kayseri Ulaşım Anonim Şirketi tarafından Doğu Terminali Aktarma Noktası toplu ulaşım aktarma alanına dönüştürüldü ve otobüs şoförlerinin sefer aralarında kullanabilecekleri dinlenme alanı oluşturuldu. Kayseri Spor Yönetimi yeni sezona sayılı günler kala transfer yasağını kaldırmak için çalışmalarına hız verdi. Aygaz 4 Ağustos 2026 itibarıyla Kayseri için tüp gaz tavan fiyatlarını güncelledi. Yapılan düzenleme ile büyük tüp fiyatı 1445 TL, piknik tüpü 325 TL oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek disiplinli üstün görev bilince, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjektürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir, dedi. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Yaş bildirisinde 30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekliliğe sevk edildiğinden Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atanmıştır denildi. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanı ve Kayseri Garnizon Komutanı olarak görev yapan Hasan Volkan Güleryüz, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibariyle emekliliğe sevk edildi. Öte yandan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan ve Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Hava Pilot Albay Alper Gezer Avcı Tuğgeneralliğe yükseltildi. Albay Özlem Karapınar Tuğgeneralliğe terfi ederek Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu. YÖK tarafından düzenlenen Job 31 yolunda bilim diplomasisi akademi lansmanında konuşan Job 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, YÖK'ün Job 31'in akademik elçisi olduğunu duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan tutuklu belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yapay zeka destekli analiz, büyük veri, dijital delil inceleme ve finansal iz sürme kapasitemizi güçlendirerek hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmayacağız ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 ilde sahte ekspertizle usulsüz vatandaşlık sağlayan şebekeye operasyon düzenlendiğini duyurdu. 72 şüphelinin yakalandığı operasyonda haksız vatandaşlık alan 687 kişinin işlemlerinin iptal edileceği ve 2,5 milyar liralık usulsüzlüğün tespit edildiği açıklandı. Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de insansız hava araçlarıyla saldırıya uğrayan Türk sahipli sivil gemilerde bir grup personelin yaralanmasıyla ilgili vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz olup durumları yakından takip edilmektedir açıklaması yapıldı. 73.sü olan Yeni Dünya Erva Spor Okulu gerçekleştirilen törenle Talas'ta açıldı. Açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Yeni Dünya Vakfı bunu tüm Türkiye'ye yayılması noktasında çok önemli bir misyona sebep olacak. Ben hem Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanımıza hem de Kayseri'deki Yeni Dünya Vakfı Başkanımız Mehmet Demirci Hocam'a teşekkür ediyorum. Buranın ortaya çıkmasında gece gündüz mücadele ettiler. Sürekli hem beni hem genel başkanlarını bilgilendirdiler. İnşaat aşamasının her aşamasında kontrolleri oldu. Şimdi buradayız. Ervaç'a gibi büyümeye devam edecek. Göreceksiniz. Bu günleri 10 yıl sonra konuştuğumuzda olimpiyat madalyaları geldiğinde, uluslararası madalyalar geldiğinde bunu konuşacağız. 532 tane ulusal ve uluslararası madalya var şu an elimizde. Dünya şampiyonlukları, dünya ikincilikleri, Avrupa şampiyonlukları. Ama burayı da Mehmet Hocam'a emanet ediyoruz. Yeni Dünya Vakfı da her birimizi gururlandıracak.
3: İnşallah.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Erva Spor Kulübü'nün 73.sü olan Yeni Dünya Erva Spor Okulu açılışında konuşan Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu şunları söyledi.
4: Gençlik üzerine bizler de çok projeler yaptık. Birçok STK'lar, vakıflar, kurumlarımız, resmi kurumlar, gençlik üzerine projeleri var ama Erva gördüğüm projeler içerisinde en kalıcı, en uzun soluklu, gerçekten dokunan bir proje. Bu proje artık Kayseri'yi aşmış, ülkede bir standart oluşturma noktasında adım atacak noktaya gelmiştir. Gençlerin heyecanı bana heyecan katmıştır. Umarım bu proje tüm kurumlarımıza ve STK'lara örnek olacaktır. Bu projeyle Türkiye'nin yarınlarını inşa etmenin gayret ve çabasını burada görür gibiyim ben. Sadece tabii sportif alanda değil, diğer yeteneklerin ortaya çıkmasında. Daha da önemlisi gençlerimizin milli değerlere bağlılık, ülke sevdasıyla büyümesi her şeyden daha kıymetli. Çünkü şer güçler gençlik üzerine çok farklı oyunlar tezgahlamaktadır. Onların oyunlarını bozacak projeler bu tür yerli ve milli projelerdir. Bu projeyi ortaya çıkartan valimize, sahip çıkan Kayseri halkına ben teşekkür ediyorum. Yeni Dünya Vakfı olarak da biz de bu vakfın bu projenin hem içinde her zaman arkasında olup başka illerde de bu projenin hayata geçebilmesi için elimizden gelen katkı ve çabayı sürdürmeyi düşünüyoruz.
1: Kayseri'nin altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, KASKİ'mizle birlikte bir yandan mevcut kaynaklarımızı korurken diğer yandan yeni su kaynaklarını şehrimize kazandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Açılan her yeni sondaj kuyusu şehrimizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım niteliği taşımaktadır dedi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde belediyelerine hibe edilen kepçeyi bugün teslim aldıklarını duyurdu. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Koca Sinan Belediyesi hakkında açıklamalarda bulunarak ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Dumanın neden çıktığını belgeleriyle açıklayın da millet de rahat etsin dedi. Altun'un enflasyonla ilgili yaptığı değerlendirmede ise vatandaşın gündemi TÜİK'in tabloları değil, pazardaki soğan fiyatıdır, kasaptaki kıymanın etiketidir, evin kirasıdır, elektrik ve doğalgaz faturasıdır. Bunlar düşmediği sürece vatandaş için enflasyon düşmemiş demektir dedi. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ile Melikgazi Belediyesi arasında yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç vatandaşların kişisel bakımlarının karşılanması amacıyla evde kişisel bakım hizmeti işbirliği protokolü imzalandı. Türk Kayak Merkezleri Birliği 2. zirvesi için Özbekistan'ın Amirsoy Kayak Merkezi'nde düzenlendi. Zirvede alınan kararlı birliğin 3. zirvesinin 2027 yılında Kayseri Erciyes'te düzenlenmesi kararlaştırıldı. Kayseri Ulaşım Anonim Şirketi tarafından Doğu Terminali Aktarma Noktası toplu ulaşım aktarma alanına dönüştürüldü ve otobüs şoförlerinin sefer aralarında kullanabilecekleri dinlenme alanı oluşturuldu. Kayseri Spor Yönetimi yeni sezona sayılı günler kala transfer yasağını kaldırmak için çalışmalarına hız verdi. Aygaz 4 Ağustos 2026 itibarıyla Kayseri için tüp gaz tavan fiyatlarını güncelledi. Yapılan düzenleme ile büyük tüp fiyatı 1445 TL, piknik tüpü 325 TL oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
8: Şimdi gözümde canlandılar.
7: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
9: Böyle ayrılık olmaz.
7: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
4: Ben mi? 19.30.
5: Ya ben de buradayım ya.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Spor'dan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Çekya ekibi Hradec Krylov ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişiklik yaptı. Trabzonspor Kulübü Mısırlı Yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın transferini açıkladı. Bordo Mavili ekip karşılaşma programı için taraftarlarına bilgilendirme çağrısı yaptı. Ayme Spor Kulübü Büyük Kadınlar 2026 Kriket Kadınlar Ligi'ni Türkiye üçüncüsü olarak tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atçılık Şampiyonası'nda mücadele eden İlayda Nur Çürük, Kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalya kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2026-2027 sezonu yaz semineri başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, İngiliz hakem Anthony Tyler'ın MHK Elit Hakem Direktörü olarak göreve başladığını açıkladı. Uluslararası Voleybol Federasyonu, Rusya'nın gelecek yıl Milletler Ligi'nde mücadele edeceğini açıkladı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan çerçeve yasa teklifi bugün meclise sunuluyor. AK Parti ve MHP gruplarında imzalanan teklifin sunulduğu 5 Ağustos tarihi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun tam 1 yıl önce ilk toplantısının gerçekleştirdiği gün olması bakımından da önem taşıyor. Meclis bülteninin devamında AK Parti grubu söz konusu yasal düzenlemeyi görüşmek üzere yarın basına kapalı olarak toplanacak. Toplantıda milletvekillerinin süreci hukuki altyapısını oluşturacak kanun teklifine ilişkin detaylı olarak bilgilendirilmesi bekleniyor. Gündemdeki bir diğer komisyon çalışmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu başkanı ve AK Parti Tokat milletvekili Yusuf Beyazıt bugün komisyon çalışmalarının son toplantısını yapmış olacaklarını ve bundan sonra rapor aşaması geçeceklerini açıkladı. Yargı ve soruşturmalar başlığında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması yer alıyor. Soruşturma kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil iki şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır ve Malatya'da yakalanan şüphelilerin Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman II. ile irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenleyerek Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, benzer acıların bir daha yaşanmaması ve çocuklarımızın her türlü şiddetten korunması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Pekin Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada insan beyninin kıvrımlı yüzeyini 10 milisaniyenin altında bir sürede ve yüksek hassasiyetle modelleyebilen yeni bir memristör çip geliştirildi. Çin Bilimler Akademisi Şangay Mikrosistem ve Bilgi Teknolojileri Enstitüsü işbirliğiyle üretilen çiple ilgili çalışma Science dergisinde yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, satın aldığı yazma eserlerden oluşan yeni yazmalar koleksiyonu kapsamı kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları tamamlanan 6388 yazma eseri dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunacak. Bilim insanları dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Keşif, gezegenin yaşam barındırma potansiyeline sahip olabileceğini gösterdi. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Bilgeuz Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bu yıl 11.si düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nde Yapay Zeka kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
0: Dijital Manşet.
2: Radyo Radar 91.8.

şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Sivaslılar Günü etkinlikleri kapsamında Ebru Yaşar ve Ayaz Aydın Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay Gazinosu, yaz sineması etkinlikleri, çocuklara özel etkinlikler ve daha fazlası bu hafta sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri. Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Dünya Sivaslılar Günü 3. buluşması ve Sivaslılar Günü kutlamasında Ebru Yaşar sahne alacak. Programda ayrıca Ayaz Aydın, Namık Kemal Bilgin, Özlem Çömez Utan, Muzaffer Elitaş ve Ferihan Atik performans sergileyecek. Bunun yanı sıra Kerem İlhaslı Butik Otel'de Bülent Serttaş sahne alacak. Etkinlikler bitmedi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek Millet Fest kapsamında Burak Kim ve Umut Kaya sahne alacak. Ayrıca Koca Sinan Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay bu hafta sahne alacak. Çocuklar için ise Refat Antayfa DJ gösterisi sizlerle birlikte olacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında ise Deli Bayram oyunu sizleri bekliyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün ve Özgür Kedi Skadi sizleri bekliyor. Yaz sineması günlerinde ise Selvi Boylum Al Yazmalım ve Neşeli Günler filmleri sizlerle birlikte olacak. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikleri dinlediniz. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
5: Şimdi gözümde canlandılar.
4: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
6: böyle ayrılık olmaz.
4: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
7: Ben mi? 19.30.
8: Ya ben de buradayım ya.
5: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan çerçeve yasa teklifi bugün meclise sunuluyor. AK Parti ve MHP gruplarında imzalanan teklifin sunulduğu 5 Ağustos tarihi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun tam bir yıl önce ilk toplantısının gerçekleştirdiği gün olması bakımından da önem taşıyor. Meclis bülteninin devamında AK Parti grubu söz konusu yasal düzenlemeyi görüşmek üzere yarın basına kapalı olarak toplanacak. Toplantıda milletvekillerinin süreci hukuki altyapısını oluşturacak kanun teklifine ilişkin detaylı olarak bilgilendirilmesi bekleniyor. Gündemdeki bir diğer komisyon çalışmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu başkanı ve AK Parti Tokat milletvekili Yusuf Beyazıt bugün komisyon çalışmalarının son toplantısını yapmış olacaklarını ve bundan sonra rapor aşamasına geçeceklerini açıkladı. Yargı ve soruşturmalar başlığında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması yer alıyor. Soruşturma kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil iki şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır ve Malatya'da yakalanan şüphelilerin Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman II. İle irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenleyerek Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, benzer acıların bir daha yaşanmaması ve çocuklarımızın her türlü şiddetten korunması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Çekya ekibi Hradec Krilov ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişiklik yaptı. Trabzonspor Kulübü Mısırlı Yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın transferini açıkladı. Bordo Mavili ekip karşılaşma programı için taraftarlarına bilgilendirme çağrısı yaptı. Ayme Spor Kulübü Büyük Kadınlar 2026 Kriket Kadınlar Ligi'ni Türkiye üçüncüsü olarak tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atçılık Şampiyonası'nda mücadele eden İlayda Nur Çürük, Kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalya kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2026-2027 sezonu yaz semineri başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, İngiliz hakem Anthony Tyler'ın MHK Elit Hakem Direktörü olarak göreve başladığını açıkladı. Uluslararası Voleybol Federasyonu, Rusya'nın gelecek yıl Milletler Ligi'nde mücadele edeceğini açıkladı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
0: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Ali'ye kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali Bey.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bilim insanımızın, araştırmacımızın, yerli sanayicimizin müthiş çabasıyla bugün 40 ülkeye solunum cihazı satabilen bir ülke haline gelmiş durumdayız. Türkiye hem sağlık hizmetlerinin hem de milli sağlık sanayisinin gelişiminde büyük çaba harcıyor dedi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Emzirme Haftası mesajında anne sütünün önemine dikkat çekerek, emzirme danışmanlığı hizmetlerinin ülke genelinde yaygın şekilde sürdürüldüğünü ve 2025'te 300 bini aşkın kişiye eğitim verildiğini açıkladı. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, evde sağlık hizmetlerine ilişkin yeni yönetmeliğin vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştıracağını belirtti. Mehlepçi, düzenlemenin aile hekimlerine yeni sorumluluklar getirdiğini vurgulayarak, ek personel, finansman ve hukuki destek ihtiyacına dikkat çekti. Avrupa Birliği kayıtlarına göre Türkiye menşeli gıda ve tarım ürünleri için 2026'nın ilk 7 ayında 270 bildirim yapıldı. Bu bildirimlerin 197'si sınır reddiyle sonuçlanırken 195 kayıt ciddi risk kategorisinde değerlendirildi. Pestisin kalıntıları, mikotoksinler ve mevzuata aykırılıklar Türkiye'nin ihracat karnesindeki olumsuz tabloyu bir kez daha ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
6: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
7: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
8: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
9: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
10: Şimdi gözümde canlandılar.
9: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
11: böyle ayrılık
9: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
12: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
13: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
14: Ben mi? 19.30.
15: Ya ben de buradayım ya.
12: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan çerçeve yasa teklifi bugün meclise sunuluyor. AK Parti ve MHP gruplarında imzalanan teklifin sunulduğu 5 Ağustos tarihi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun tam 1 yıl önce ilk toplantısının gerçekleştirdiği gün olması bakımından da önem taşıyor. Meclis bülteninin devamında AK Parti grubu söz konusu yasal düzenlemeyi görüşmek üzere yarın basına kapalı olarak toplanacak. Toplantıda milletvekillerinin süreci hukuki altyapısını oluşturacak kanun teklifine ilişkin detaylı olarak bilgilendirilmesi bekleniyor. Gündemdeki bir diğer komisyon çalışmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu başkanı ve AK Parti Tokat milletvekili Yusuf Beyazıt bugün komisyon çalışmalarının son toplantısını yapmış olacaklarını ve bundan sonra rapor aşamasına geçeceklerini açıkladı. Yargı ve soruşturmalar başlığında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması yer alıyor. Soruşturma kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil iki şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır ve Malatya'da yakalanan şüphelilerin Egeşehir Genel Müdürü Süleyman İkinci ile irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenleyerek Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, benzer acıların bir daha yaşanmaması ve çocuklarımızın her türlü şiddetten korunması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Çekya ekibi Hradec Krilov ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişiklik yaptı. Trabzonspor Kulübü, Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın transferini açıkladı. Bordo Mavili ekip karşılaşma programı için taraftarlarına bilgilendirme çağrısı yaptı. Ayme Spor Kulübü, Büyük Kadınlar 2026 Kriket Kadınlar Ligi'ni Türkiye üçüncüsü olarak tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atçılık Şampiyonası'nda mücadele eden İlayda Nur Çürük, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalya kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2026-2027 sezonu yaz semineri başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, İngiliz hakem Anthony Tyler'ın MHK Elit Hakem Direktörü olarak göreve başladığını açıkladı. Uluslararası Voleybol Federasyonu, Rusya'nın gelecek yıl Milletler Ligi'nde mücadele edeceğini açıkladı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait yayın organı, Umman'la Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmanın gecikmesinin temel nedeninin ABD'nin tehditleri olduğunu ve İran'a yönelik askeri saldırı tehdidi devam ettiği sürece anlaşma yapılmayacağını bildirdi. Rus ordusunun Ukrayna'nın Kiev bölgesine bu gece düzenlediği hava saldırılarında 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yunanistan polisi, emekli maaşını almaya devam edebilmek için babasının cesedini yıllarca bir otelin bodrumundaki dondurucuda sakladığı belirlenen şüpheliyi gözaltına aldı. Nisan 2029'da dünyanın yaklaşık 32 bin kilometre yakınından geçmesi beklenen 99.942 Apophis asteroidinin insan yapımı uzay çöpleriyle çarpışma riski taşıdığı bildirildi. Üst düzey ABD'li yetkililerin kilit önemindeki Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda İran'la bir anlaşmaya

0: varılması umutlarını artırması üzerine petrol fiyatları salı günü son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz, Hürmüz Boğazı yakında açılacak dedi. ABD'nin diplomatik vize anlaşmazlığı ve büyükelçi atamasının geciktirildiği gerekçesiyle Brezilya'nın Washington Büyükelçisi Maria Luisa Ribeiro Viotti'nin vizesini iptal ettiği belirtildi. ABD'li komutanların Pentagon'un mühimmat stoğunun tehlikeli derecede düşük olduğu uyarısında bulunduğu ve ordunun kritik bir füze savunma sistemine ait önleyici füzelerin neredeyse %80'ini tükettiği öne sürüldü. Uzay, havacılık ve yapay zeka şirketi SpaceX'in geliri bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %92 artış kaydetti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. ABD ile İran arasında yeni bir anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimserliklerle küresel piyasalarda risk iştahı artarken, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti. Üst düzey ABD'li yetkililerin kilit önemdeki Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda İran ile bir anlaşmaya varılması umutlarını arttırması üzerine petrol fiyatları salı günü son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Burun spreyi pazarındaki dışlayıcı ve sömürücü uygulamalarla hakim durumunu kötüye kullanan Avixa İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye uzlaşma süreci sonunda yaklaşık 24 milyon lira ceza verildi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bu ay düzenleyeceği ihalelerde toplam 106 aracı satışa sunacak. Türk Hava Yolları'nın konsolide net karı yılın ilk yarısında 18 milyar 864 milyon lira oldu. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %43 artarak 580 milyar lirayı aşarken toplam varlıkları 2,36 trilyon liraya yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına artışlı bir şekilde ödeneceğini belirterek, Ağustos ayına yönelik toplam 13,3 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık dedi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nca 860 gelir uzman yardımcısı istihdam edilecek. GİB'in gelir uzman yardımcılığı giriş sınavı duyurusu resmi gazetede yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, kahverengi kokarcı zararlısına karşı çok sayıda ilde feromon tuzaklardan samuray arısına kadar farklı yöntemlerle mücadele yürüttüklerini belirterek, 2026 yılı içinde doğaya 1 milyon 650 bin samuray arısı salındığını bildirdi. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 47 lira 58 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 54 lira 93 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6341 liradan, çeyrek altın ise 10350 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Kayseri'de bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık 16 derece. İlçelerde ise durum şöyle. Özvatan ve Pınarbaşı 30, Akışla, Bünyan, Sarız, Tomarza 31, Felahiye, İncesu ve Sarıolan 32, Develi ve Yahyalı 33, Yeşilhisar'sa 34 derece olacak. Çevre illerde ise durum şöyle. Yozgat 28, Sivas ve Nevşehir 32, Niğde 33, Kırşehir 38 derece ve büyük kentlerimiz. Bugün İstanbul 32, Ankara 33, İzmir ise 37 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Hacılar ilçesinde devam eden altyapı ve üst yapı yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
2: Var olan konforu daha üst noktaya getirmek, var olan geçtiğimiz yaz yaşanan su sıkıntılarının da debiden kaynaklı sıkıntılar tamamen bertaraf edilmesi adına yapılan bir çalışma. Vatandaşlarımızın bu konudaki desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum ama bu konuda özellikle bilinmesini istiyoruz. Biz hep şunu söyledik, hacılarımız her gün büyüyor, her gün gelişiyor. Bu büyümenin ve gelişmenin sonucunda da KASKİ altyapısının buna entegre olarak büyütmesi gerekiyordu. Ve tabii ki sadece son 6 yılda 1600 müstakil yapının da ilçemizde olduğunu da altını çizmek lazım.
1: Organik tarımda üretimi artırım projesi kapsamında temin edilen bitki besleme ürünleri Kayseri İl Tarım Müdürü Bülent Saklav ve kurum yetkililerinin katılımıyla üreticilere teslim edildi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kayseri İrtibat Ofisi tarafından yürütülen IPERT 3 programı 9. ve 10. çağrı dönemleri kapsamında sözleşme imzalamaya hak kazanan 26 projenin sözleşme imza töreni gerçekleştirildi. TÜİK, Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2026 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre internet kullanım oranı 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2025 yılında %90,9 iken 2026 yılında %92,3 oldu. Cinsiyet ayrımında 2026 yılında internet kullanım oranı erkeklerde %94,8, kadınlardaysa %89,9 olarak gözlendi. Kayseri'de polis ekiplerince mal varlığına karşı işlenen suçların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlar neticesinde 5 şahıs yakalanarak çıkarıldı, adli mercilerce tutuklanıp cezaevine teslim edildi. Bekir Yıldız Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü F.Y. ile yolcu kadın şahıs hafif yaralandı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda Aliye Erçayan'a ait kaybolan cüzdan duyarlı vatandaş Bayram Doğan tarafından bulunarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince muhafaza altına alınarak sahibine eksiksiz teslim edildi. Kılıçarslan Mahallesi'nde bir inşaatta meydana gelen olayda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan şahıs toprağa verildi. Kayseri Spor sezonun ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Van Spor FK maçı hazırlıklarına başladı. Kayserili Osman Yücer, Kırşehir'in Mucur ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine bu geceden geçerli olacak şekilde 56 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
3: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
4: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Sivaslar Günü etkinlikleri kapsamında Ebru Yaşar ve Ayaz Aydın Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay Gazinosu, yaz sineması etkinlikleri, çocuklara özel etkinlikler ve daha fazlası bu hafta sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri.
5: Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Dünya Sivaslılar Günü 3. buluşması ve Sivaslılar Günü kutlamasında Ebru Yaşar sahne alacak. Programda ayrıca Ayaz Aydın, Namık Kemal Bilgin, Özlem Çömez Utan, Muzaffer Elitaş ve Ferihan Atik performans sergileyecek. Bunun yanı sıra Kerem İlhaslı Butik Otel'de Bülent Serttaş sahne alacak. Etkinlikler bitmedi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek Millet Fest kapsamında Burak King ve Umut Kaya sahne alacak. Ayrıca Koca Sinan Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay bu hafta sahne alacak. Çocuklar için ise Refat Antayfa DJ gösterisi sizlerle birlikte olacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında ise Deli Bayram oyunu sizleri bekliyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün ve Özgür Kedi Sıkadi sizleri bekliyor. Yaz sineması günlerinde ise Selvi Boylum Al Yazmalım ve Neşeli Günler filmleri sizlerle birlikte olacak.
4: Bu hafta Kayseri'deki etkinlikleri dinlediniz. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
3: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
5: Böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün Pazar Yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi üzeri, Talas.
4: Ben mi? 19.30.
5: Ya ben de buradayım ya.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan çerçeve yasa teklifi bugün meclise sunuluyor. AK Parti ve MHP gruplarında imzalanan teklifin sunulduğu 5 Ağustos tarihi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun tam 1 yıl önce ilk toplantısının gerçekleştirdiği gün olması bakımından da önem taşıyor. Meclis bülteninin devamında AK Parti grubu söz konusu yasal düzenlemeyi görüşmek üzere yarın basına kapalı olarak toplanacak. Toplantıda milletvekillerinin süreci hukuki altyapısını oluşturacak kanun teklifine ilişkin detaylı olarak bilgilendirilmesi bekleniyor. Gündemdeki bir diğer komisyon çalışmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt bugün komisyon çalışmalarının son toplantısını yapmış olacaklarını ve bundan sonra rapor aşamasına geçeceklerini açıkladı. Yargı ve soruşturmalar başlığında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması yer alıyor. Soruşturma kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil iki şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır ve Malatya'da yakalanan şüphelilerin Egeşehir Genel Müdürü Süleyman İkinci ile irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenleyerek Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, benzer acıların bir daha yaşanmaması ve çocuklarımızın her türlü şiddetten korunması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Çekya ekibi Hradec Krylov ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişiklik yaptı. Trabzonspor Kulübü, Mısırlı Yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın transferini açıkladı. Bordo Mavili ekip karşılaşma programı için taraftarlarına bilgilendirme çağrısı yaptı. Ayme Spor Kulübü, Büyük Kadınlar 2026 Kriket Kadınlar Ligi'ni Türkiye üçüncüsü olarak tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atçılık Şampiyonası'nda mücadele eden İlayda Nur Çürük, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalya kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2026-2027 sezonu yaz semineri başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, İngiliz hakem Anthony Tyler'ın MHK Elit Hakem Direktörü olarak göreve başladığını açıkladı. Uluslararası Voleybol Federasyonu, Rusya'nın gelecek yıl Milletler Ligi'nde mücadele edeceğini açıkladı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. İran Devrim Muhafızlar Ordusu'na ait yayın organı, Umman'la Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmanın gecikmesinin temel nedeninin ABD'nin tehditleri olduğunu ve İran'a yönelik askeri saldırı tehdidi devam ettiği sürece anlaşma yapılmayacağını bildirdi. Rus ordusunun Ukrayna'nın Kiev bölgesine bu gece düzenlediği hava saldırılarında 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yunanistan polisi, emekli maaşını almaya devam edebilmek için babasının cesedini yıllarca bir otelin bodrumundaki dondurucuda sakladığı belirlenen şüpheliyi gözaltına aldı. Nisan 2029'da dünyanın yaklaşık 32 bin kilometre yakınından geçmesi beklenen 99.942 Apophis asteroidinin insan yapımı uzay çöpleriyle çarpışma riski taşıdığı bildirildi. Üst düzey ABD'li yetkililerin kilit önemindeki Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda İran'la bir anlaşmaya varılması umutlarını artırması üzerine petrol fiyatları salı günü son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz, Hürmüz Boğazı yakında açılacak dedi. ABD'nin diplomatik vize anlaşmazlığı ve büyükelçi atamasının geciktirildiği gerekçesiyle Brezilya'nın Washington Büyükelçisi Maria Luisa Ribeiro Viotti'nin vizesini iptal ettiği belirtildi. ABD'li komutanların Pentagon'un mühimmat stoğunun tehlikeli derecede düşük olduğu uyarısında bulunduğu ve ordunun kritik bir füze savunma sistemine ait önleyici füzelerin neredeyse %80'ini tükettiği öne sürüldü. Uzay, havacılık ve yapay zeka şirketi SpaceX'in geliri bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %92 artış kaydetti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. ABD ile İran arasında yeni bir anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimserliklerle küresel piyasalarda risk iştahı artarken, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti. Üst düzey ABD'li yetkililerin kilit önemdeki Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda İran ile bir anlaşmaya varılması umutlarını artırması üzerine petrol fiyatları salı günü son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Burun spreyi pazarındaki dışlayıcı ve sömürücü uygulamalarla hakim durumunu kötüye kullanan Avixa İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye uzlaşma süreci sonunda yaklaşık 24 milyon lira ceza verildi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bu ay düzenleyeceği ihalelerde toplam 106 aracı satışa sunacak. Türk Hava Yolları'nın konsolide net karı yılın ilk yarısında 18 milyar 864 milyon lira oldu. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %43 artarak 580 milyar lirayı aşarken toplam varlıkları 2,36 trilyon liraya yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına artışlı bir şekilde ödeneceğini belirterek, Ağustos ayına yönelik toplam 13,3 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık dedi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nca 860 gelir uzman yardımcısı istihdam edilecek. GİB'in gelir uzman yardımcılığı giriş sınavı duyurusu resmi gazetede yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, kahverengi kokarcı zararlısına karşı çok sayıda ilde feromon tuzaklardan samuray arısına kadar farklı yöntemlerle mücadele yürüttüklerini belirterek, 2026 yılı içinde doğaya 1 milyon 650 bin samuray arısı salındığını bildirdi. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 47 lira 58 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 54 lira 93 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6341 liradan, çeyrek altın ise 10350 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Kayseri'de bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık 16 derece. İlçelerde ise durum şöyle. Özvatan ve Pınarbaşı 30, Akışla, Bünyan, Sarız, Tomarza 31, Felahiye, İncesu ve Sarıolan 32, Develi ve Yahyalı 33, Yeşilhisar'sa 34 derece olacak. Çevre illerde ise durum şöyle. Yozgat 28, Sivas ve Nevşehir 32, Niğde 33, Kırşehir 38 derece ve büyük kentlerimiz bugün İstanbul 32, Ankara 33, İzmir ise 37 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Pekin Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada insan beyninin kıvrımlı yüzeyini 10 milisaniyenin altında bir sürede ve yüksek hassasiyetle modelleyebilen yeni bir memristör çip geliştirildi. Çin Bilimler Akademisi Şangay Mikrosistem ve Bilgi Teknolojileri Enstitüsü işbirliğiyle üretilen çiple ilgili çalışma Science dergisinde yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, satın aldığı yazma eserlerden oluşan yeni yazmalar koleksiyonu kapsamında kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları tamamlanan 6388 yazma eseri dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunacak. Bilim insanları dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Keşif, gezegenin yaşam barındırma potansiyeline sahip olabileceğini gösterdi. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler, bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Bilgeuz Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bu yıl 11.si düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nde yapay zeka kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
0: Dijital Manşet. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Hacılar ilçesinde devam eden altyapı ve üst yapı yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
2: Var olan konforu daha üst noktaya getirmek, var olan geçtiğimiz yaz yaşanan su sıkıntılarının da debiden kaynaklı sıkıntılar tamamen bertaraf edilmesi adına yapılan bir çalışma. Vatandaşlarımızın bu konudaki desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum ama bu konuda özellikle bilinmesini istiyoruz. Biz hep şunu söyledik, hacılarımız her gün büyüyor, her gün gelişiyor. Bu büyümenin ve gelişmenin sonucunda da KASKİ altyapısının buna entegre olarak büyütmesi gerekiyordu. Ve tabii ki sadece son 6 yılda 1600 müstakil yapının da ilçemizde olduğunu da altını çizmek lazım.
1: Organik tarımda üretimi artırım projesi kapsamında temin edilen bitki besleme ürünleri Kayseri İl Tarım Müdürü Bülent Saklav ve kurum yetkililerinin katılımıyla üreticilere teslim edildi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kayseri İrtibat Ofisi tarafından yürütülen IPERT 3 programı 9. ve 10. çağrı dönemleri kapsamında sözleşme imzalamaya hak kazanan 26 projenin sözleşme imza töreni gerçekleştirildi. TÜİK, Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2026 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre internet kullanım oranı 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2025 yılında %90,9 iken 2026 yılında %92,3 oldu. Cinsiyet ayrımında 2026 yılında internet kullanım oranı erkeklerde %94,8, kadınlardaysa %89,9 olarak gözlendi. Kayseri'de polis ekiplerince mal varlığına karşı işlenen suçların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlar neticesinde 5 şahıs yakalanarak çıkarıldı, adli mercilerce tutuklanıp cezaevine teslim edildi. Bekir Yıldız Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü F.Y. ile yolcu kadın şahıs hafif yaralandı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda Aliye Erçayan'a ait kaybolan cüzdan duyarlı vatandaş Bayram Doğan tarafından bulunarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince muhafaza altına alınarak sahibine eksiksiz teslim edildi. Kılıçarslan Mahallesi'nde bir inşaatta meydana gelen olayda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan şahıs toprağa verildi. Kayseri Spor sezonun ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Van Spor FK maçı hazırlıklarına başladı. Kayserili Osman Yücer, Kırşehir'in Mucur ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine bu geceden geçerli olacak şekilde 56 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
4: böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer Elitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı.

0: Gökdelen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Genel Başkan Vekili Efkan Ala başkanlığındaki toplantıda terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan kanun teklifi hakkında milletvekillerine bilgi verildi. Yasa teklifinin bugün meclise verilmesi bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Atılan adımların bin yıllık kardeşliği teşkilleyeceğini vurgulayan Bahçeli, bu proje bir devlet projesidir dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 12 maddelik milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, PKK-KCK'nın silah bırakması ve örgütsel faaliyetlerine son vermesi halinde uygulanacak hukuki süreci düzenliyor. Örgütün silah bırakmasının tespit ve teyiti Milli Güvenlik Kurulu'nda olacak. Ticaret Bakanlığı'nca geliştirilen A.tr dolaşım belgesi sistemiyle ilk ihracatı kadın girişimci Merve Özçelik yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni parti genel başkanı Özgür Özel ve Malatya milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle fezleke düzenleyerek Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçları www.mep.gov.tr adresinden erişime açıldı. İlk yerleşmede öğrencilerin %93,56'sı tercihlerine yerleşti. Boş kalan kontenjanlar bugün mep.gov.tr adresinden ilan edilecek. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak. Türkiye'de 2026-2027 av sezonu 18 Ağustos'ta başlayacak. Bu tarihten itibaren tüm bölgelerde bıldırcın, ala karga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak, saksağın, yaban domuzu ve çakal avı yapılabilecek. Akaryakıt sektöründen aldığımız bilgilere göre motorinin litresine ortalama 1 lira indirim geldi. İndirim fiyatları bugün itibariyle pompalara yansıdı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Çekya ekibi Hradec Krilov ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişiklik yaptı. Trabzonspor Kulübü, Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın transferini açıkladı. Bordo Mavili ekip karşılaşma programı için taraftarlarına bilgilendirme çağrısı yaptı. Ayme Spor Kulübü, Büyük Kadınlar 2026 Kriket Kadınlar Ligi'ni Türkiye üçüncüsü olarak tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atçılık Şampiyonası'nda mücadele eden İlayda Nur Çürük, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalya kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2026-2027 sezonu yaz semineri başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, İngiliz hakem Anthony Tyler'ın MHK Elit Hakem Direktörü olarak göreve başladığını açıkladı. Uluslararası Voleybol Federasyonu, Rusya'nın gelecek yıl Milletler Ligi'nde mücadele edeceğini açıkladı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bilim insanımızın, araştırmacımızın, yerli sanayicimizin müthiş çabasıyla bugün 40 ülkeye solunum cihazı satabilen bir ülke haline gelmiş durumdayız. Türkiye hem sağlık hizmetlerinin hem de milli sağlık sanayisinin gelişiminde büyük çaba harcıyor, dedi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Emzirme Haftası mesajında anne sütünün önemine dikkat çekerek, emzirme danışmanlığı hizmetlerinin ülke genelinde yaygın şekilde sürdürüldüğünü ve 2025'te 300 bini aşkın kişiye eğitim verildiğini açıkladı. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, evde sağlık hizmetlerine ilişkin yeni yönetmeliğin vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştıracağını belirtti. Mehlepçi, düzenlemenin aile hekimlerine yeni sorumluluklar getirdiğini vurgulayarak, ek personel, finansman ve hukuki destek ihtiyacına dikkat çekti. Avrupa Birliği kayıtlarına göre Türkiye menşeli gıda ve tarım ürünleri için 2026'nın ilk 7 ayında 270 bildirim yapıldı. Bu bildirimlerin 197'si sınır reddiyle sonuçlanırken 195 kayıt ciddi risk kategorisinde değerlendirildi. Pestisin kalıntıları, mikotoksinler ve mevzuata aykırılıklar Türkiye'nin ihracat karnesindeki olumsuz tabloyu bir kez daha ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: da duvara, elime koluma, kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benimle senin.
2: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo

0: 1942 Apophis asteroidinin insan yapımı uzay çöpleriyle çarpışma riski taşıdığı bildirildi. Üst düzey ABD'li yetkililerin kilit önemindeki Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda İran'la bir anlaşmaya varılması umutlarını artırması üzerine petrol fiyatları salı günü son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. ABD Başkanı Donald Trump, "İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz, Hürmüz Boğazı yakında açılacak," dedi. ABD'nin diplomatik vize anlaşmazlığı ve büyükelçi atamasının geciktirildiği gerekçesiyle Brezilya'nın Washington Büyükelçisi Maria Luisa Ribeiro Viotti'nin vizesini iptal ettiği belirtildi. ABD'li komutanların Pentagon'un mühimmat stoğunun tehlikeli derecede düşük olduğu uyarısında bulunduğu ve ordunun kritik bir füze savunma sistemine ait önleyici füzelerin neredeyse %80'ini tükettiği öne sürüldü. Uzay, havacılık ve yapay zeka şirketi SpaceX'in geliri bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %92 artış kaydetti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. ABD ile İran arasında yeni bir anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimserliklerle küresel piyasalarda risk iştahı artarken, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti. Üst düzey ABD'li yetkililerin kilit önemdeki Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda İran ile bir anlaşmaya varılması umutlarını arttırması üzerine petrol fiyatları salı günü son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Burun spreyi pazarındaki dışlayıcı ve sömürücü uygulamalarla hakim durumunu kötüye kullanan Avixa İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye uzlaşma süreci sonunda yaklaşık 24 milyon lira ceza verildi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bu ay düzenleyeceği ihalelerde toplam 106 aracı satışa sunacak. Türk Hava Yolları'nın konsolide net karı yılın ilk yarısında 18 milyar 864 milyon lira oldu. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %43 artarak 580 milyar lirayı aşarken toplam varlıkları 2,36 trilyon liraya yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına artışlı bir şekilde ödeneceğini belirterek, Ağustos ayına yönelik toplam 13,3 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık dedi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nca 860 gelir uzman yardımcısı istihdam edilecek. GİB'in gelir uzman yardımcılığı giriş sınavı duyurusu resmi gazetede yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, kahverengi kokarcı zararlısına karşı çok sayıda ilde feromon tuzaklardan samuray arısına kadar farklı yöntemlerle mücadele yürüttüklerini belirterek, 2026 yılı içinde doğaya 1 milyon 650 bin samuray arısı salındığını bildirdi. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 47 lira 58 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 54 lira 93 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6341 liradan, çeyrek altın ise 10350 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Kayseri'de bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık 16 derece. İlçelerde ise durum şöyle. Özvatan ve Pınarbaşı 30, Akışla, Bünyan, Sarız, Tomarza 31, Felahiye, İncesu ve Sarıolan 32, Develi ve Yahyalı 33, Yeşilhisar'sa 34 derece olacak. Çevre illerde ise durum şöyle. Yozgat 28, Sivas ve Nevşehir 32, Niğde 33, Kırşehir 38 derece ve büyük kentlerimiz. Bugün İstanbul 32, Ankara 33, İzmir ise 37 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Hacılar ilçesinde devam eden altyapı ve üst yapı yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
2: Var olan konforu daha üst noktaya getirmek, var olan geçtiğimiz yaz yaşanan su sıkıntılarının da debiden kaynaklı sıkıntılar tamamen bertaraf edilmesi adına yapılan bir çalışma. Vatandaşlarımızın bu konudaki desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum ama bu konu özellikle bilinmesini istiyoruz. Biz hep şunu söyledik, hacılarımız her gün büyüyor, her gün gelişiyor. Bu büyümenin ve gelişmenin sonucunda da KASKİ altyapısının buna entegre olarak büyütmesi gerekiyordu. Ve tabii ki sadece son 6 yılda 1600 müstakil yapının da ilçemizde olduğunu da altını çizmek lazım.
1: Organik tarımda üretimi artırım projesi kapsamında temin edilen bitki besleme ürünleri Kayseri İl Tarım Müdürü Bülent Saklav ve kurum yetkililerinin katılımıyla üreticilere teslim edildi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kayseri İrtibat Ofisi tarafından yürütülen IPERT 3 programı 9. ve 10. çağrı dönemleri kapsamında sözleşme imzalamaya hak kazanan 26 projenin sözleşme imza töreni gerçekleştirildi. TÜİK, Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2026 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre internet kullanım oranı 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2025 yılında %90,9 iken 2026 yılında %92,3 oldu. Cinsiyet ayrımında 2026 yılında internet kullanım oranı erkeklerde %94,8, kadınlardaysa %89,9 olarak gözlendi. Kayseri'de polis ekiplerince mal varlığına karşı işlenen suçların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlar neticesinde 5 şahıs yakalanarak çıkarıldı, adli mercilerce tutuklanıp cezaevine teslim edildi. Bekir Yıldız Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü F.Y. ile yolcu kadın şahıs hafif yaralandı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda Aliye Erçayan'a ait kaybolan cüzdan duyarlı vatandaş Bayram Doğan tarafından bulunarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince muhafaza altına alınarak sahibine eksiksiz teslim edildi. Kılıçarslan Mahallesi'nde bir inşaatta meydana gelen olayda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan şahıs toprağa verildi. Kayseri Spor sezonun ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Van Spor FK maçı hazırlıklarına başladı. Kayserili Osman Yücer, Kırşehir'in Mucur ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine bu geceden geçerli olacak şekilde 56 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi.
3: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
4: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Sivaslar Günü etkinlikleri kapsamında Ebru Yaşar ve Ayaz Aydın Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay Gazinosu, yaz sineması etkinlikleri, çocuklara özel etkinlikler ve daha fazlası bu hafta sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri.
5: Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Dünya Sivaslılar Günü 3. buluşması ve Sivaslılar Günü kutlamasında Ebru Yaşar sahne alacak. Programda ayrıca Ayaz Aydın, Namık Kemal Bilgin, Özlem Çömez Utan, Muzaffer Elitaş ve Ferihan Atik performans sergileyecek. Bunun yanı sıra Kerem İnanslı Butik Otel'de Bülent Serttaş sahne alacak. Etkinlikler bitmedi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek Millet Fest kapsamında Burak King ve Umut Kaya sahne alacak. Ayrıca Koca Sinan Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay bu hafta sahne alacak. Çocuklar için ise Refat Antayfa DJ gösterisi sizlerle birlikte olacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında ise Deli Bayram oyunu sizleri bekliyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün ve Özgür Kedi Sıkadi sizleri bekliyor. Yaz sineması günlerinde ise Selvi Boylum Al Yazmalım ve Neşeli Günler filmleri sizlerle birlikte olacak.
4: Bu hafta Kayseri'deki etkinlikleri dinlediniz. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
3: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
7: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
8: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
9: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
8: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
10: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
11: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokums Mall AVM'de. Profilokums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Genel Başkan Vekili Efkan Ala başkanlığındaki toplantıda terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan kanun teklifi hakkında milletvekillerine bilgi verildi. Yasa teklifinin bugün meclise verilmesi bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Atılan adımların bin yıllık kardeşliği tescilleyeceğini vurgulayan Bahçeli, "Bu proje bir devlet projesidir," dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 12 maddelik milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, PKK-KCK'nın silah bırakması ve örgütsel faaliyetlerine son vermesi halinde uygulanacak hukuki süreci düzenliyor. Örgütün silah bırakmasının tespit ve teyiti Milli Güvenlik Kurulu'nda olacak. Ticaret Bakanlığı'nca geliştirilen A.TR dolaşım belgesi sistemiyle ilk ihracatı kadın girişimci Merve Özçelik yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni parti genel başkanı Özgür Özel ve Malatya milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle fezleke düzenleyerek Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçları www.mep.gov.tr adresinden erişime açıldı. İlk yerleşmede öğrencilerin %93,56'sı tercihlerine yerleşti. Boş kalan kontenjanlar bugün map.gov.tr adresinden ilan edilecek. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak. Türkiye'de 2026-2027 av sezonu 18 Ağustos'ta başlayacak. Bu tarihten itibaren tüm bölgelerde bıldırcın, ala karga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak, saksağın, yaban domuzu ve çakal avı yapılabilecek. Akaryakıt sektöründen aldığımız bilgilere göre motorinin litresine ortalama 1 lira indirim geldi. İndirim fiyatları bugün itibariyle pompalara yansıdı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Çekya ekibi Hradec Krilov ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişiklik yaptı. Trabzonspor Kulübü, Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın transferini açıkladı. Bordo Mavili ekip karşılaşma programı için taraftarlarına bilgilendirme çağrısı yaptı. Ayme Spor Kulübü, Büyük Kadınlar 2026 Kriket Kadınlar Ligi'ni Türkiye üçüncüsü olarak tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atçılık Şampiyonası'nda mücadele eden İlayda Nur Çürük, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalya kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2026-2027 sezonu yaz semineri başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, İngiliz hakem Anthony Tyler'ın MHK Elit Hakem Direktörü olarak göreve başladığını açıkladı. Uluslararası Voleybol Federasyonu, Rusya'nın gelecek yıl Milletler Ligi'nde mücadele edeceğini açıkladı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Yaklaşık 32 bin kilometre yakınından geçmesi beklenen 99.942 Apophis asteroidinin insan yapımı uzay çöpleriyle çarpışma riski taşıdığı bildirildi. Üst düzey ABD'li yetkililerin kilit önemindeki Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda İran'la bir anlaşmaya varılması umutlarını artırması üzerine petrol fiyatları salı günü son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. ABD Başkanı Donald Trump, "İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz, Hürmüz Boğazı yakında açılacak," dedi. ABD'nin diplomatik vize anlaşmazlığı ve büyükelçi atamasının geciktirildiği gerekçesiyle Brezilya'nın Washington Büyükelçisi Maria Luisa Ribeiro Viotti'nin vizesini iptal ettiği belirtildi. ABD'li komutanların Pentagon'un mühimmat stoğunun tehlikeli derecede düşük olduğu uyarısında bulunduğu ve ordunun kritik bir füze savunma sistemine ait önleyici füzelerin neredeyse %80'ini tükettiği öne sürüldü. Uzay, havacılık ve yapay zeka şirketi SpaceX'in geliri bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %92 artış kaydetti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. ABD ile İran arasında yeni bir anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimserliklerle küresel piyasalarda risk iştahı artarken, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti. Üst düzey ABD'li yetkililerin kilit önemdeki Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda İran ile bir anlaşmaya varılması umutlarını artırması üzerine petrol fiyatları salı günü son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Burun spreyi pazarındaki dışlayıcı ve sömürücü uygulamalarla hakim durumunu kötüye kullanan Avixa İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye uzlaşma süreci sonunda yaklaşık 24 milyon lira ceza verildi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bu ay düzenleyeceği ihalelerde toplam 106 aracı satışa sunacak. Türk Hava Yolları'nın konsolide net karı yılın ilk yarısında 18 milyar 864 milyon lira oldu. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %43 artarak 580 milyar lirayı aşarken toplam varlıkları 2,36 trilyon liraya yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına artış bir şekilde ödeneceğini belirterek, Ağustos ayına yönelik toplam 13,3 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık dedi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nca 860 gelir uzman yardımcısı istihdam edilecek. GİB'in gelir uzman yardımcılığı giriş sınavı duyurusu resmi gazetede yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, kahverengi kokarcı zararlısına karşı çok sayıda ilde feromon tuzaklardan samuray arısına kadar farklı yöntemlerle mücadele yürüttüklerini belirterek, 2026 yılı içinde doğaya 1 milyon 650 bin samuray arısı salındığını bildirdi. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 47 lira 58 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 54 lira 93 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6341 liradan, çeyrek altın ise 10350 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Kayseri'de bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık 16 derece. İlçelerde ise durum şöyle. Özvatan ve Pınarbaşı 30, Akışla, Bünyan, Sarız, Tomarza 31, Felahiye, İncesu ve Sarıolan 32, Develi ve Yahyalı 33, Yeşilhisar'sa 34 derece olacak. Çevre illerde ise durum şöyle. Yozgat 28, Sivas ve Nevşehir 32, Niğde 33, Kırşehir 38 derece ve büyük kentlerimiz bugün İstanbul 32, Ankara 33, İzmir ise 37 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Hacılar ilçesinde devam eden altyapı ve üst yapı yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
2: Var olan konforu daha üst noktaya getirmek, var olan geçtiğimiz yaz yaşanan su sıkıntılarının da debiden kaynaklı sıkıntılar tamamen bertaraf edilmesi adına yapılan bir çalışma. Vatandaşlarımızın bu konudaki desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum ama bu konuda özellikle bilinmesini istiyoruz. Biz hep şunu söyledik, hacılarımız her gün büyüyor, her gün gelişiyor. Bu büyümenin ve gelişmenin sonucunda da KASKİ altyapısının buna entegre olarak büyütmesi gerekiyordu. Ve tabii ki sadece son 6 yılda 1600 müstakil yapının da ilçemizde olduğunu da altını çizmek lazım.
1: Organik tarımda üretimi artırım projesi kapsamında temin edilen bitki besleme ürünleri Kayseri İl Tarım Müdürü Bülent Saklav ve kurum yetkililerinin katılımıyla üreticilere teslim edildi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kayseri İrtibat Ofisi tarafından yürütülen IPERT 3 programı 9. ve 10. çağrı dönemleri kapsamında sözleşme imzalamaya hak kazanan 26 projenin sözleşme imza töreni gerçekleştirildi. TÜİK, Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2026 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre internet kullanım oranı 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2025 yılında %90,9 iken 2026 yılında %92,3 oldu. Cinsiyet ayrımında 2026 yılında internet kullanım oranı erkeklerde %94,8, kadınlardaysa %89,9 olarak gözlendi. Kayseri'de polis ekiplerince mal varlığına karşı işlenen suçların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlar neticesinde 5 şahıs yakalanarak çıkarıldı, adli mercilerce tutuklanıp cezaevine teslim edildi. Bekir Yıldız Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü F.Y. ile yolcu kadın şahıs hafif yaralandı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda Aliye Erçayan'a ait kaybolan cüzdan duyarlı vatandaş Bayram Doğan tarafından bulunarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince muhafaza altına alınarak sahibine eksiksiz teslim edildi. Kılıçarslan Mahallesi'nde bir inşaatta meydana gelen olayda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan şahıs toprağa verildi. Kayseri Spor sezonun ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Van Spor FK maçı hazırlıklarına başladı. Kayserili Osman Yücer, Kırşehir'in Mucur ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine bu geceden geçerli olacak şekilde 56 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
8: Şimdi gözümde canlandılar.
7: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
9: Böyle ayrılık olmaz.
7: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
5: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Genel Başkan Vekili Efkan Ala başkanlığındaki toplantıda terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan kanun teklifi hakkında milletvekillerine bilgi verildi. Yasa teklifinin bugün meclise verilmesi bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Atılan adımların bin yıllık kardeşliği tescilleyeceğini vurgulayan Bahçeli, "Bu proje bir devlet projesidir," dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 12 maddelik milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, PKK-KCK'nın silah bırakması ve örgütsel faaliyetlerine son vermesi halinde uygulanacak hukuki süreci düzenliyor. Örgütün silah bırakmasının tespit ve teyiti Milli Güvenlik Kurulu'nda olacak. Ticaret Bakanlığı'nca geliştirilen A.tr dolaşım belgesi sistemiyle ilk ihracatı kadın girişimci Merve Özçelik yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle fezleke düzenleyerek Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçları www.mep.gov.tr adresinden erişime açıldı. İlk yerleşmede öğrencilerin %93,56'sı tercihlerine yerleşti. Boş kalan kontenjanlar bugün map.gov.tr adresinden ilan edilecek. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak. Türkiye'de 2026-2027 av sezonu 18 Ağustos'ta başlayacak. Bu tarihten itibaren tüm bölgelerde bıldırcın, ala karga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak, saksağın, yaban domuzu ve çakal avı yapılabilecek. Akaryakıt sektöründen aldığımız bilgilere göre motorinin litresine ortalama 1 lira indirim geldi. İndirim fiyatları bugün itibariyle pompalara yansıdı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Çekya ekibi Hradec Krilov ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişiklik yaptı. Trabzonspor Kulübü, Mısırlı Yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın transferini açıkladı. Bordo Mavili ekip karşılaşma programı için taraftarlarına bilgilendirme çağrısı yaptı. Ayme Spor Kulübü, Büyük Kadınlar 2026 Kriket Kadınlar Ligi'ni Türkiye üçüncüsü olarak tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atçılık Şampiyonası'nda mücadele eden İlayda Nur Çürük, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalya kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2026-2027 sezonu yaz semineri başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, İngiliz hakem Anthony Tyler'ın MHK Elit Hakem Direktörü olarak göreve başladığını açıkladı. Uluslararası Voleybol Federasyonu, Rusya'nın gelecek yıl Milletler Ligi'nde mücadele edeceğini açıkladı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
0: Trafikte, otobüste, tramvayda. telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Radyo Radar 91.8.

şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Çin, Washington yönetiminin adımlarına misilleme olarak ABD'ye İHA ihracatını yasaklayan ve 6

0: mahremiyetini ihlal ediyor ve ibadet özgürlüğünü kısıtlıyor dedi. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin 4 çalışanının Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracıyla yola bırakılan mayınlar nedeniyle yaralandığını bildirdi. Yeni Zelanda açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus ordusunun Kiev bölgesine yönelik hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralı sayısının da 44'e yükseldiğini bildirdi. Hindistan'da hükümet 22 çocuğun beyin intihaplanmasına yol açan Chandipura virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ulusal müdahale ekibi görevlendirdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. ABD ile İran arasında yeni bir anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimserliklerle küresel piyasalarda risk iştahı artarken, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti. Üst düzey ABD'li yetkililerin kilit önemdeki Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda İran ile bir anlaşmaya varılması umutlarını arttırması üzerine petrol fiyatları salı günü son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Burun spreyi pazarındaki dışlayıcı ve sömürücü uygulamalarla hakim durumunu kötüye kullanan Avixa İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye uzlaşma süreci sonunda yaklaşık 24 milyon lira ceza verildi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bu ay düzenleyeceği ihalelerde toplam 106 aracı satışa sunacak. Türk Hava Yolları'nın konsolide net karı yılın ilk yarısında 18 milyar 864 milyon lira oldu. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %43 artarak 580 milyar lirayı aşarken toplam varlıkları 2,36 trilyon liraya yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına artışlı bir şekilde ödeneceğini belirterek, Ağustos ayına yönelik toplam 13,3 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık dedi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nca 860 gelir uzman yardımcısı istihdam edilecek. GİB'in gelir uzman yardımcılığı giriş sınavı duyurusu resmi gazetede yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, kahverengi kokarcı zararlısına karşı çok sayıda ilde feromon tuzaklardan samuray arısına kadar farklı yöntemlerle mücadele yürüttüklerini belirterek, 2026 yılı içinde doğaya 1 milyon 650 bin samuray arısı salındığını bildirdi. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 47 lira 58 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 54 lira 93 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6341 liradan, çeyrek altın ise 10350 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Kayseri'de bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık 16 derece. İlçelerde ise durum şöyle. Özvatan ve Pınarbaşı 30, Akışla, Bünyan, Sarız, Tomarza 31, Felahiye, İncesu ve Sarıolan 32, Develi ve Yahyalı 33, Yeşilhisar'sa 34 derece olacak. Çevre illerde ise durum şöyle. Yozgat 28, Sivas ve Nevşehir 32, Niğde 33, Kırşehir 38 derece ve büyük kentlerimiz. Bugün İstanbul 32, Ankara 33, İzmir ise 37 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Pekin Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada insan beyninin kıvrımlı yüzeyini 10 milisaniyenin altında bir sürede ve yüksek hassasiyetle modelleyebilen yeni bir memristör çip geliştirildi. Çin Bilimler Akademisi Şangay Mikrosistem ve Bilgi Teknolojileri Enstitüsü işbirliğiyle üretilen çiple ilgili çalışma Science dergisinde yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, satın aldığı yazma eserlerden oluşan yeni yazmalar koleksiyonu kapsamı kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları tamamlanan 6388 yazma eseri dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunacak. Bilim insanları dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Keşif, gezegenin yaşam barındırma potansiyeline sahip olabileceğini gösterdi. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler, bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Bilgeuz Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bu yıl 11.si düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nde yapay zeka kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
0: Dijital Manşet. Dünya turu başlıyor.
2: Sınırları aşmaya, bambaşka hayatlara konuk olmaya hazır mısınız? Her bölümde farklı bir durak, her dakikada yeni bir keşif. Kısa bir mola verin ve dünyaya açılın. Bugün kuzeyin en ucuna, Norveç'e bağlı Svalbard takım adalarına gidiyoruz. Burası dünyanın en tuhaf yasaklarından birine ev sahipliği yapıyor. Bu adada ölmek yasak. Evet, yanlış duymadınız. Dondurucu soğuk nedeniyle cesetler bozulmadığı için tam 70 yıldır adaya defin yapılmıyor. Ama doğanın şaşırtıcı kuralları bununla da bitmiyor. Kışın aylar süren karanlığın ardından yaz geldiğinde güneş tam 4 ay boyunca gökyüzünden hiç kaybolmuyor. Yani gece yarısı güneş gözlüğüyle dolaşmanız burada çok normal. Kuzey ışıklarının altında yaşamın ve ölümün kurallarının yeniden yazıldığı bir yer burası. Bugünkü yolculuğumuzun sonuna geldik. Keşfedilecek çok yer, anlatılacak çok hikaye var. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Merakla kalın, hoşça kalın.
0: Dünya turu sona erdi.
3: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo.

0: var.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberi aktarıyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ile iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına araç oldu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, 800 yataklı yeni hastane projesinde önemli bir aşamaya ulaştıklarını ifade etti. Melik Gazi Kayseri Basketbolu'nda mücadele ettiği kadınlar basketbol Süper Lig fikstürü çekildi. Bu sezon 11 takımın yer aldığı lig 26 Eylül'de başlayacak. Yahyalı ilçesinde bir şahsın kullandığı elektrikli mopedinin dere yatağına devrilmesi sonucu dede hayatını kaybederken iki torunu ise yaralandı. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine gelmesi beklenen 56 kuruşluk fiyat indirimi ÖTV artışı sebebiyle fiyatlara yansımayacak. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
8: Şimdi gözümde canlandılar.
7: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
9: Böyle ayrılık olmaz.
7: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
10: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın.
0: İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
10: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlenmesine dair kanun teklifine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması hakkında meclis çatısı altında yürütülen çalışmalar, devlet aklı ile millet irfanını buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği oldu dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasasına tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirmeye çalıştığı yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz ayı boyunca yurt genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin halk sağlığını koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin atama sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Çekya ekibi Hradec Krilov ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişiklik yaptı. Trabzonspor Kulübü, Mısırlı Yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın transferini açıkladı. Bordo Mavili ekip karşılaşma programı için taraftarlarına bilgilendirme çağrısı yaptı. Aime Spor Kulübü, Büyük Kadınlar 2026 Kriket Kadınlar Ligi'ni Türkiye üçüncüsü olarak tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atçılık Şampiyonası'nda mücadele eden İlayda Nur Çürük, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalya kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2026-2027 sezonu yaz semineri başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, İngiliz hakem Anthony Tyler'ın MHK Elit Hakem Direktörü olarak göreve başladığını açıkladı. Uluslararası Voleybol Federasyonu, Rusya'nın gelecek yıl Milletler Ligi'nde mücadele edeceğini açıkladı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Nasıl başardım başlıyor.
3: Tiyatro bir yaşam biçimi diyelim. Aynı zamanda hayatın kendisi. Hepimiz bu dünyada bir oyuncuyuz ve tiyatro oynuyoruz. Türkiye'de ilkleri yaptık. İlk sahnede bir nikah kıydık. Gerçek bir nikah. Ve bunu belediye başkanına, Sayın Özaseki'ye kıydırdık. Güzel sanatlar veya tiyatro mezunu değilim. Ben alaylıyım. Ben okuyarak kendimi geliştirdim. Sahneye çıkarttığımız oyunlar hepsi birbirinden, hepsi benim çocuklarım gibi. Bir sahneye konup da en son sahnelendikten sonraki alınan alkışlar, işte bu diyoruz. Ben Şükriye Uluhan, Uluhan Kültür Merkezi'nin genel sanat yönetmeniyim. Tiyatro ve drama eğitimleri veriyorum. Oyuncu yetiştiriyorum. Oyun hazırlıyoruz. Çocuk oyunları ve yetişkin oyunları hazırlarız ve sahneleriz.
4: Sen konuşurken ona bak. Karşıya bakma. Karşıya bak diyorum ama.
3: Şimdi ilk orta ve liseden sonra evlendim. Önce bir iş hayatım oldu. Farklı işlerde çalıştım. Sonra evlendikten sonra çocuklarım oldu. Kızım da pek tiyatroyla ilgilenemedik ama çok iyi bir seyirciydim ben. Tiyatroyu çok severdim. Oğlum okula başladıktan sonra onda bazı yetenekler gördük. Öğretmeniyle beraber oyunlarda, yıl sonu gösterilerinde falan çok yetenekli olduğunu fark ettim. Ve onun arkasından gidelim dedik, babasıyla karar verdik. O hatta okula gitmeden 6 yaşındayken ilk sahneye çıktı. Baktık aslında oğlum çok sakin bir çocuk ama sahnede devleşiyor. Bunun arkasından gidelim dedik ve o şekilde tiyatro hayatımız başladı. 26 yıldır da bu işin içindeyiz. Valla tiyatro çok farklı bir kültür. Tüm gençlere aşılanması taraftarıyım ve çeşitli tiyatro kulüpleri kuruluyor. Ve çok da mutluyum, destekliyoruz da, bir tiyatro topluluğumuz var. Orada da bazı görüşmeler yapıyoruz. 3 aylık bir eğitim veriyorum. Ondan sonra yetenekli olanları yeteneklerine göre sahneye çıkartıyorum. Çocukların hem özgüvenlerini kazandırıyorum hem de bir hobi olarak geliştiriyor. Benim çok çeşitli oyuncularım var. Avukatından tutun doktoruna, dişçisine, hemşiresine kadar, öğretmeni, her meslekten 7'den 77, 77 yaşında da oyuncum var. Bunu da belirtmek isterim. İnsanların iletişimini daha kuvvetlendirdiğine inanıyorum ben tiyatronun. Birbirleriyle olan ilişkileri, ekip ruhu, bunların daha çok oturduğunu düşünüyorum. Şimdi ben hep iyi bir gözlemciyim. Bir daha önceki yönetmenlerim, oğlumun oyuna çıkarttığı yönetmenler hep beni gözlemci olarak oturturdu. En son şurayı şöyle yapalım, burayı böyle düzelt. Çünkü son provayı hep bana izletirdi o yönetmenlerim. Dedim ki ondan sonra, yani bunun eğitimi zor bir şey değil. Diksiyon eğitimi de veriyorum aynı zamanda bu tiyatro eğitimiyle beraber. Halk eğitimlerde öğretmenliğe başladım. Halk eğitim kurslarında tiyatro drama eğitimi verdim. Ondan sonra tiyatro sahneledik onlarla beraber. İlkokuldan başladım. Hala şu an BKM'de alt kadrosunda skeç yazan oyuncularım var. Kayserili bir Cenan Adıgüzel var. O bizim yetiştirdiğimiz bir oyuncumuz. Çok da değerli biri. Bu tür şeylerle dedim ki yani bu olmayacak bir şey değil. Kendi kendime eğitimini aldım. Ben alaylıyım aslında. Güzel sanatlar veya tiyatro mezunu değilim. Ben alaylıyım. Ben okuyarak kendimi geliştirdim. Ve bugünlere geldik. Ayak üstüne attığınızda bile şu ucunu yere baktırmak zorundasınız, ayaklarınız. Herhangi bir okul okumasına gerek yok. Sadece yeteneği, düşünceleri ve kendini geliştirmesiyle alakalı. Benim çok tereddütle sahneye çıkarttığım bir oyuncu sahnede başrolü oynayacak duruma geldi. Tiyatro bir yaşam biçimi diyelim. Bir yaşam biçimi aynı zamanda hayatın kendisi. Hepimiz bu dünyada bir oyuncuyuz ve tiyatro oynuyoruz. Kimimiz çok üzülüyoruz. Tiyatro zaten çeşitli oluşumlardan meydana geldi. Tiyatro draması var, komedisi var, trajedisi var. Bunlar günlük hayatımızda hepimizin yaşadığı şeyler zaten. Valla tiyatro için en önemli eksik Kayseri'de salonların aşırı yüksek fiyatları. Bunu yetkililere de duyurmaya çalışıyoruz. Ulaşabiliyor muyuz? Uğraşıyoruz. Sahneye çıkarttığımız oyunlar hepsi birbirinden, hepsi benim çocuklarım gibi. Bir sahneye konup da en son sahnelendikten sonraki alınan alkışlar, işte bu diyoruz. Türkiye'de ilkleri yaptık. İlk sahnede bir nikah kıydık, gerçek bir nikah ve bunu belediye başkanına, Sayın Ösaseki'ye kıydırdık. Sonra Gesi Bağları diye bir oyunumuz var, o çok önemli bir oyun. Kayseri türküsünün hikayesini anlatan bir oyun. Sayın Valimiz ve belediye başkanlarımızın en büyük desteklerini bu oyunlarda alıyoruz. Bunlar bizim için çok önemli, çok değerli. Valla yılmasınlar derim. Emek veriyorlarsa veya bir şeyi kafasına koyduysa bir kadın her şeyi yapar zaten. Kadınların yapamayacağı bir şey yok. Ve öyle olmalı. Sonuna kadar da çok büyük işler başaracağından eminim. Tiyatroya başlamak isteyen bir kişiye en büyük tavsiyem kendisine güvenmesi. Bir insan kendisine güvenirse bu dünyada yapamayacağı hiçbir şey yok. Şimdi şu şeyde göreceğiniz oyunların hepsini biz oynadık 26 yılda. Ayrıca ben özel okullarda, halk eğitimin tayin ettiği okullarda tiyatro eğitimi de verdim. Bu okullarda Büyükşehir Belediye'mizin hazırlamış olduğu bir tiyatro festivalleri vardı. O festivallerde çeşitli oyuncular yetiştirdik. Hala ziyaretimize gelirler ve çok da mutlu ederler bizlere. Bu oyun festivallerde 10 taneden aşağıya hiçbir zaman ödüllerimiz düşmedi. Bu oyunculuk, kadın oyuncu, erkek oyuncu, gerçi her okul kendi içinde değerlendirilirdi ama 10-15 talebenin içinde en az 10 ödülümüz olurdu bizlerin de. Yazın başlangıcındayız. Çocukların, gençlerin, özellikle kız çocuklarının, çünkü 3 ayda bir herhangi bir yere girip çalışma imkanları olmayacak. Ama bir tiyatroda bir eğitim almalarını, zamanlarını boşa geçirmemelerini, haftada 2 gün ve 2'şer saatten verilen bir eğitim bu. Tiyatroya daha çok ilgi duymalarını isterim. Ve bizim mekanlarımız ve diğer tiyatro kulüplerinin mekanları, herkese kapılarımız da açık sonuna kadar.

0: Nasıl Başardım sona erdi.
1: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
2: Sağlık Rehberi.
3: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bilim insanımızın, araştırmacımızın, yerli sanayicimizin müthiş çabasıyla bugün 40 ülkeye solunum cihazı satabilen bir ülke haline gelmiş durumdayız. Türkiye hem sağlık hizmetlerinin hem de milli sağlık sanayisinin gelişiminde büyük çaba harcıyor dedi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Emzirme Haftası mesajında anne sütünün önemine dikkat çekerek, emzirme danışmanlığı hizmetlerinin ülke genelinde yaygın şekilde sürdürüldüğünü ve 2025'te 300 bini aşkın kişiye eğitim verildiğini açıkladı. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, evde sağlık hizmetlerine ilişkin yeni yönetmeliğin vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştıracağını belirtti. Mehlepçi, düzenlemenin aile hekimlerine yeni sorumluluklar getirdiğini vurgulayarak, ek personel, finansman ve hukuki destek ihtiyacına dikkat çekti. Avrupa Birliği kayıtlarına göre Türkiye menşeli gıda ve tarım ürünleri için 2026'nın ilk 7 ayında 270 bildirim yapıldı. Bu bildirimlerin 197'si sınır reddiyle sonuçlanırken 195 kayıt ciddi risk kategorisinde değerlendirildi. Pestisin kalıntıları, mikotoksinler ve mevzuata aykırılıklar Türkiye'nin ihracat karnesindeki olumsuz tabloyu bir kez daha ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
2: Sağlık Rehberi.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Çin, Washington yönetiminin adımlarına misilleme olarak ABD'ye İHA ihracatını yasaklayan ve 6 Amerikan şirketine yaptırım öngören yeni düzenlemelerini duyurdu. Lübnan ile İsrail arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin 7. turu İtalya'nın başkenti Roma'da 2. gününde devam ediyor. Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.381'e yükseldi. Güney Kore aşırı sıcak hava dalgasıyla mücadele ederken ülkenin birçok bölgesinde rekor seviyeye çıkan sıcaklıkların yol açtığı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e çıktı. Ürdün Dışişleri Bakanı Mescid-i Aksa tüm alanıyla Müslümanlara mahsus bir ibadet yeridir. İsrail, kutsalların mahremiyetini ihlal ediyor ve ibadet özgürlüğünü kısıtlıyor dedi. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin 4 çalışanının Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracıyla yola bırakılan mayınlar nedeniyle yaralandığını bildirdi. Yeni Zelanda açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus ordusunun Kiev bölgesine yönelik hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralı sayısının da 44'e yükseldiğini bildirdi. Hindistan'da hükümet 22 çocuğun beyin intihaplanmasına yol açan Chandipura virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ulusal müdahale ekibi görevlendirdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta.

0: çik. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. ABD ile İran arasında yeni bir anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimserliklerle küresel piyasalarda risk iştahı artarken, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti. Üst düzey ABD'li yetkililerin kilit önemdeki Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda İran ile bir anlaşmaya varılması umutlarını arttırması üzerine petrol fiyatları salı günü son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Burun spreyi pazarındaki dışlayıcı ve sömürücü uygulamalarla hakim durumunu kötüye kullanan Avixa İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye uzlaşma süreci sonunda yaklaşık 24 milyon lira ceza verildi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bu ay düzenleyeceği ihalelerde toplam 106 aracı satışa sunacak. Türk Hava Yolları'nın konsolide net karı yılın ilk yarısında 18 milyar 864 milyon lira oldu. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %43 artarak 580 milyar lirayı aşarken toplam varlıkları 2,36 trilyon liraya yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına artışlı bir şekilde ödeneceğini belirterek, Ağustos ayına yönelik toplam 13,3 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık dedi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nca 860 gelir uzman yardımcısı istihdam edilecek. GİB'in gelir uzman yardımcılığı giriş sınavı duyurusu resmi gazetede yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, kahverengi kokarcı zararlısına karşı çok sayıda ilde feromon tuzaklardan samuray arısına kadar farklı yöntemlerle mücadele yürüttüklerini belirterek, 2026 yılı içinde doğaya 1 milyon 650 bin samuray arısı salındığını bildirdi. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 47 lira 58 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 54 lira 93 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6341 liradan, çeyrek altın ise 10350 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Kayseri'de bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık 16 derece. İlçelerde ise durum şöyle. Özvatan ve Pınarbaşı 30, Akışla, Bünyan, Sarız, Tomarza 31, Felahiye, İncesu ve Sarıolan 32, Develi ve Yahyalı 33, Yeşilhisar ise 34 derece olacak. Çevre illerde ise durum şöyle. Yozgat 28, Sivas ve Nevşehir 32, Niğde 33, Kırşehir 38 derece ve büyük kentlerimiz. Bugün İstanbul 32, Ankara 33, İzmir ise 37 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Mirasın izleri.
1: Kültürel mirasları dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğal mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Nemrut Dağı'ndan bahsedeceğiz. Torosların güneydoğusunda, Fırat Nehri'ne bakan yüksek dağların zirvesinde, tarihin ve mitolojinin iç içe geçtiği büyüleyici bir anıt yükselir. Nemrut Dağı, Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında 2150 metre yüksekliğindeki bu dağ, yalnızca doğal bir güzellik değil, aynı zamanda insanlığın ortak hafızasına kazınmış eşsiz bir kültürel mirastır. M.Ö. 1. yüzyılda Komagene Krallığı hükümdarı 1. Antiyokos tarafından yaptırılan Nemrut Dağı tümülüsü, geç Helenistik dönemin en görkemli anıtlarından biri kabul edilir. Burada kralın kendi mozolesi, tanrılara adanmış dev heykeller, kabartmalar ve yazıtlar, hem bir uygarlığın ihtişamını hem de insanın ölümsüzlüğe ulaşma arzusunu anlatır. Dağın zirvesine çıkıldığında doğu ve batı teraslarında karşılayan o devasa taş figürler insanı büyüleyen bir ihtişamla sessizce gökyüzüne bakar. Tanrı Zeus'un, Apollon'un, Herakles'in ve Tanrıça Fırtına'nın dev kireç taşı heykelleri Kral Antiyokos'un kendi heykeliyle yan yana durur. Bu yan yana geliş krallığın politik ve dini felsefesini gözler önüne serer. İnsanla Tanrı arasındaki sınırların bulanıklaştığı, hükümdarın tanrılarla eşdeğer bir konuma yükseltildiği bir inanç dünyası. Komagene Krallığı, kültürlerin kavşağında bir uygarlık olarak doğmuştu. Perslerin doğu gelenekleriyle Makedonların ve Helenlerin batı mirası burada aynı çatı altında birleşti. Nemrut Dağı'ndaki devasa heykeller ve kabartmalar bu sentezin taşlara kazınmış en canlı örnekleriydi. Bir yanda Pers kökenli güneş ve ateş kültü, öte yanda Helenistik dönemin tanrılar panteonu. İşte Nemrut, bu iki dünyanın görkemli bir kesişim noktasıdır. Heykellerin yanı sıra ortostatlar, yani stel kabartmaları, krallığın ideolojisini ve dini törenlerini anlatan eşsiz sahneler sunar. Kral Antiyokos, tanrılarla tokalaşırken tasvir edilmiştir, bu sahneler onun tanrısal meşruiyetini vurgulayan birer manifesto gibidir. Kullanılan taş işçiliği ve teknoloji, dönemin diğer yapılarıyla kıyaslandığında olağanüstü derecede ileridir. Her bir heykelin yüksekliği 8-10 metreyi bulur, baş kısımları ise zamanın yıpratıcı etkisiyle gövdelerinden ayrılmış, bugün zeminde devasa taş bloklar halinde sergilenmektedir. Ancak Nemrut'u diğer antik anıtlardan ayıran yalnızca heykellerin büyüklüğü değildir. Buradaki atmosfer adeta gökyüzüyle yeryüzünün birleştiği bir kutsal mekan duygusu yaratır. Gün doğumu ve gün batımı anlarında Nemrut'un heykelleri kızıl ve altın tonlara boyanır. Bu anlar ziyaretçiler için yalnızca görsel bir şölen değil, aynı zamanda ruhsal bir deneyimdir. Nemrut Dağı, insanın ölümsüzlük arayışının ve kültürler arası etkileşimin en görkemli simgelerinden biridir. UNESCO bu benzerliği görmüş ve Nemrut Mozolesi'ni 1987 yılında Dünya Mirası listesine dahil etmiştir. Bugün Nemrut sadece Komagene Krallığı'nın değil, tüm insanlığın ortak hazinesi olarak kabul edilmektedir. Nemrut Dağı'na çıkıldığında insan kendisini zamanın ötesinde bir yolculuğa çıkmış gibi hisseder. Sessizlik, taşlara sinmiş ihtişam ve gökyüzüne uzanan dev figürler. Hepsi tarihin bir gün sona erdiğini ama kültürün ve insanlığın bıraktığı izlerin sonsuza taşındığını anlatır. Nemrut sadece bir dağ değil, tanrıların, kralların ve insanlığın unutulmaz hikayesini taşıyan bir zirvedir. Kültürel mirasları dinlediniz. Haftaya bir diğer kültürel mirasımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Mirasın izleri.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ile iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına araç oldu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, 800 yataklı yeni hastane projesinde önemli bir aşamaya ulaştıklarını ifade etti. Melik Gazi Kayseri Basketbolu'nda mücadele ettiği Kadınlar Basketbol Süper Lig fikstürü çekildi. Bu sezon 11 takımın yer aldığı lig 26 Eylül'de başlayacak. Yahyalı ilçesinde bir şahsın kullandığı elektrikli mopedinin dere yatağına devrilmesi sonucu dede hayatını kaybederken iki torunu ise yaralandı. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine gelmesi beklenen 56 kuruşluk fiyat indirimi ÖTV artışı sebebiyle fiyatlara yansımayacak. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
3: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Sivaslar Günü etkinlikleri kapsamında Ebru Yaşar ve Ayaz Aydın Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay Gazinosu, yaz sineması etkinlikleri, çocuklara özel etkinlikler ve daha fazlası bu hafta sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri.
4: Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Dünya Sivaslılar Günü 3. buluşması ve Sivaslılar Günü kutlamasında Ebru Yaşar sahne alacak. Programda ayrıca Ayaz Aydın, Namık Kemal Bilgin, Özlem Çömez Utan, Muzaffer Elitaş ve Ferihan Atik performans sergileyecek. Bunun yanı sıra Kerem İlhaslı Butik Otel'de Bülent Serttaş sahne alacak. Etkinlikler bitmedi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek Millet Fest kapsamında Burak King ve Umut Kaya sahne alacak. Ayrıca Koca Sinan Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay bu hafta sahne alacak. Çocuklar için ise Refat Antayfa DJ gösterisi sizlerle birlikte olacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında ise Deli Bayram oyunu sizleri bekliyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün ve Özgür Kedi Sıkadi sizleri bekliyor. Yaz sineması günlerinde ise Selvi Boylum Al Yazmalım ve Neşeli Günler filmleri sizlerle birlikte olacak.
3: Bu hafta Kayseri'deki etkinlikleri dinlediniz. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
7: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
8: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
9: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
8: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
10: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
11: Şimdi gözümde canlandılar.
10: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
12: böyle ayrılık olmaz.
10: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlenmesine dair kanun teklifine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması hakkında meclis çatısı altında yürütülen çalışmalar, devlet aklı ile millet irfanını buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği oldu dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasasına tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirmeye çalıştığı yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz ayı boyunca yurt genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin halk sağlığını koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin atama sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Çekya ekibi Hradec Krylov ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişiklik yaptı. Trabzonspor Kulübü, Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın transferini açıkladı. Bordo Mavili ekip karşılaşma programı için taraftarlarına bilgilendirme çağrısı yaptı. Ayme Spor Kulübü, Büyük Kadınlar 2026 Kriket Kadınlar Ligi'ni Türkiye üçüncüsü olarak tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atçılık Şampiyonası'nda mücadele eden İlayda Nur Çürük, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalya kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2026-2027 sezonu yaz semineri başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, İngiliz hakem Anthony Tyler'ın MHK Elit Hakem Direktörü olarak göreve başladığını açıkladı. Uluslararası Voleybol Federasyonu, Rusya'nın gelecek yıl Milletler Ligi'nde mücadele edeceğini açıkladı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızla geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve o yıl piyasaya çıkmış şarkıları birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1996'ya gideceğiz.

5 Ocak 1996, çeşitli yerlerdeki cezaevlerinde tutuklu bulunan sol örgütlere mensup mahkumlar açlık grevine başladılar. 18 Ocak 1996, besteci Onla Tunç, kendisinin kullandığı uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetti. 21 Ocak 1996, Doçent Doktor Ufuk Aras'ın genel başkanlığında Özgürlük ve Dayanışma Partisi kuruldu.

8 Şubat 1996, Dominik Cumhuriyeti'nden Almanya'nın Frankfurt şehrine giden Bergen Air'e ait bir uçak Atlas Okyanusu'na düştü. 13 mürettebat ve 176 yolcu hayatını kaybetti. 23 Şubat 1996, Türkiye-İsrail Askeri Eğitim ve İşbirliği Anlaşması imzalandı. 26 Şubat 1996, ünlü iş adamı Vehbi Koç hayatını kaybetti. Sana

12 Mart 1996, Ana Yol Hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 257 oyla güven oyu aldı. 4 Nisan 1996, Yaşar Kemal, Fransa'da bulunan Akdeniz Edebiyat Merkezi tarafından Akdeniz Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. 11 Nisan 1996, Diyarbakır'ın Hani ve Lice ile Bingöl'ün Genç ilçeleri kırsalında bir haftadır devam eden operasyonlarda öldürülen PKK'lı militanların sayısının 110'a ulaştığı açıklandı. Bu operasyonlarda 30 askerimiz ise şehit oldu.

28 Nisan 1996, Bitlis'in Güroymak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 27 PKK'lı öldürüldü. 22 Mayıs 1996, güçlü sesiyle tanınan müzisyen Tanju Okan hayatını kaybetti. 3 Haziran 1996, Kıbrıslı bir Rum asker, Birleşmiş Milletler denetimindeki bölgede bir Kıbrıslı Türk asker tarafından vurularak öldürüldü.

24 Haziran 1996, HADEP Kongresi'nde Türk bayrağını indirdiği iddia edilen Ömer Doyuran ile 32 kişi gözaltına alındı. 27 Haziran 1996, Kuzey Irak'ta devam eden tokat operasyonlarında 45 PKK'lının daha öldürüldüğü açıklandı. 1 Temmuz 1996, Türkiye'nin ilk nükleer reaktörü Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde yapılmaya başlandı. 8 Temmuz 1996, DYP-RP tarafından kurulan 54. Hükümet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 265'e karşı 278 oyla güven oyu aldı.

28 Temmuz 1996. Kumarhaneciler Kralı olarak tanınan Emperyol Gazinolarının sahibi Ömer Lütfi Topal, İstanbul'da arabasıyla evine giderken açılan çapraz ateş sonucu öldürüldü. 30 Temmuz 1996. OHAL ve çekiç gücün görev süresinin uzatılması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 11 Ağustos 1996. Kıbrıslı Rum motosikletçiler yeşil hattı geçmeye kalkışınca Kıbrıslı Türk göstericiler ve Türk askerleriyle çatıştı. 70'ten fazla kişi yaralandı. Bir Kıbrıslı Rum hayatını kaybetti.

15 Ağustos 1996 kumarhanelerin kapatılmasına dair genelge yayınlandı. 28 Ağustos 1996 PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarda 43 teröristin öldürüldüğü açıklandı. 14 Eylül 1996 Abdi İpekçi suikastının sanıklarından Oral Çelik, İsviçre tarafından Türkiye'ye iade edildi.

23 Eylül 1996, Çetin Emeç ve Turan Dursun cinayetlerinin sanığı İrfan Çağrıcı, İstanbul DGM'de yargılanmaya başlandı. 24 Eylül 1996, Sanat Güneşi olarak tanınan Türk sanat müziğinin ünlü ismi Zeki Müren, TRT İzmir stüdyosunda katıldığı bir programda hayatını

24 Ekim 1996. Osmaniye, Türkiye'nin 80. ili oldu. 25 Ekim 1996. İş adamı Vehbi Koç'un naaşı Zincirlikuyu'daki mezarından çalındı. 26 Ekim 1996. Adana Emniyeti Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne gelen hamile kıyafetli PKK'lı bir teröristin vücudundaki bombayı patlatması sonucu 3'ü polis, 4 kişi hayatını kaybetti.

30 Ekim 1996. Sivas'ta şüphe üzerine gözaltına alınan bir kadın, üzerindeki bombayı patlatınca 3 polis memuru hayatını kaybetti. 24 Kasım 1996. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Macaristan'da bir otelin lobisinde bir kişinin saldırısına uğradı. Yılmaz'a saldıran kişinin Veysel Özerdem adlı bir ülkücü olduğu ve Yılmaz'ın Çatlı aleyhinde sözlerinden dolayı yumruklandığı ileri sürüldü.

0: 38 saniyede bugün.
1: İncesu ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında bir kişi ölürken 22 yolcu yaralandı. Kılıçarslan mahallesinde bulunan bir inşaatta bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti. Yaş toplantısı sonrası açıklanan karara göre garnizon komutanı hava pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz emekliye sevk edildi. Koca Sinan ilçesinde bulunan sünger atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yapılan zamla birlikte büyük tüpün fiyatı 1445 lira, piknik tüpü 325 lira oldu.
2: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
3: Yerel haberi aktarıyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ile iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına araç oldu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, 800 yataklı yeni hastane projesinde önemli bir aşamaya ulaştıklarını ifade etti. Melik Gazi Kayseri Basketbolu'nda mücadele ettiği kadınlar basketbol Süper Lig fikstürü çekildi. Bu sezon 11 takımın yer aldığı lig 26 Eylül'de başlayacak. Yahyalı ilçesinde bir şahsın kullandığı elektrikli mopedinin dere yatağına devrilmesi sonucu dede hayatını kaybederken iki torunu ise yaralandı. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine gelmesi beklenen 56 kuruşluk fiyat indirimi ÖTV artışı sebebiyle fiyatlara yansımayacak. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
5: Şimdi gözümde canlandılar.
4: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
6: böyle ayrılık olmaz.
4: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geyirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlenmesine dair kanun teklifine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması hakkında meclis çatısı altında yürütülen çalışmalar, devlet aklı ile millet irfanını buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği oldu dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasasına tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirmeye çalıştığı yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz ayı boyunca yurt genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin halk sağlığını koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin atama sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Çekya ekibi Hradec Krilov ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişiklik yaptı. Trabzonspor Kulübü, Mısırlı Yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın transferini açıkladı. Bordo Mavili ekip karşılaşma programı için taraftarlarına bilgilendirme çağrısı yaptı. Ayme Spor Kulübü, Büyük Kadınlar 2026 Kriket Kadınlar Ligi'ni Türkiye üçüncüsü olarak tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atçılık Şampiyonası'nda mücadele eden İlayda Nur Çürük, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalya kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2026-2027 sezonu yaz semineri başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, İngiliz hakem Anthony Tyler'ın MHK Elit Hakem Direktörü olarak göreve başladığını açıkladı. Uluslararası Voleybol Federasyonu, Rusya'nın gelecek yıl Milletler Ligi'nde mücadele edeceğini açıkladı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Kayseri'de iz bırakanlar.
4: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Bostancı Baba ve Zaviyesini konu alıyoruz. Kayseri'nin Küllü köyünde Kızılırmak kenarında bir türbesi bulunan Bostancı Baba, şehrin kadim velilerinden biridir. Onun hayatı hakkında kesin tarihi kayıtlar elimizde bulunmasa da, mezarı yıkılmış olsa da bir zamanlar var olan zaviyesi onun saygın bir veli olduğunu gösterir. Bugün türbesi köyün eski mezarlığı içinde yenilenmiş haliyle durmaktadır. Mezar taşlarında herhangi bir yazı olmasa da köylüler türbe çevresindeki geniş alanın Bostancı Baba'nın dergahına ait olduğunu ifade ederler. Zaviyesi Osmanlı döneminde 1500 ve 1584 tarihli vakıf tahrirlerinde Vakfı Zafiye Bostancı Çelebi olarak kayıtlıdır. Bu vakfın gelir kaynağı Ambar Viranı mezrası ve Kızılırmak kenarındaki Boyalı mezrası olarak gösterilmiştir. Esasen Ambar'daki büyük bir arazi Bostancı Çelebi Vakfı'na aitken son yıllarda yanlışlıkla başka vakıf arazileriyle birlikte mali hazinesine kaydedilmiştir. Vakfın haklarını korumak için çaba gösteren Bayram Mazmanoğlu ne yazık ki başarılı olamamıştır ve günümüzde Küllü köyünde vakfa ait kayıtlı bir arazi kalmamıştır. Bostancı Baba'nın asıl adı Bahattin Çelebi'dir ve 13 veya 14. yüzyılda yaşadığı tahmin edilmektedir. Hacı Bektaşi Veli menkıbelerinde onun adı geçer. Rivayete göre Bostancı Baba sık sık Hızır Aleyhisselam ile buluşur. Bir gün Hacı Bektaşi Veli Kayseri'nin yukarı taraflarındaki Seykalan Kalesi'nin batısında Hızır Aleyhisselam ile birlikte dolaşırken bir kişinin kavun ektiğini görürler. Hacı Bektaşi Veli Bahattin Çelebi'ye der: "Kardeş, bostandan bir kavun koparıp getir de yiyelim." Bahattin Çelebi tevazu ile yanıtlar: "Baş üstüne, inşallah olunca getiririm." Daha sonra bostanına giren Bahattin Çelebi yeni ektiği kavunların henüz mahsul verdiğini fark eder ve ikisini koparıp Hızır Aleyhisselam ile Hacı Bektaşi Veli'ye sunar. Bu himmet sayesinde Hacı Bektaşi Veli Bahattin Çelebi'yi velilik mertebesine ulaştırır ve o tarihten sonra Bahattin Çelebi halk arasında Bostancı Baba olarak anılmaya başlar. Bostancı Baba gösterdiği kerametler ve ihmali olmayan manevi hayatıyla Kayseri'nin manevi tarihine adını yazdırmıştır. Zaviyesi ve vakfı yüzyıllar boyunca halk arasında saygı görmüş, köy ve çevresine manevi bir güç merkezi olmuştur. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Kayseri'de iz bırakanlar. Radyo Radar 91.8.

0: her yerde haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Çin, Washington yönetiminin adımlarına misilleme olarak ABD'ye İHA ihracatını yasaklayan ve 6 Amerikan şirketine yaptırım öngören yeni düzenlemelerini duyurdu. Lübnan ile İsrail arasında ABD arabulucu

0: Rosatom Genel Müdürü, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin 4 çalışanının Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracıyla yola bırakılan mayınlar nedeniyle yaralandığını bildirdi. Yeni Zelanda açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus ordusunun Kiev bölgesine yönelik hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralı sayısının da 44'e yükseldiğini bildirdi. Hindistan'da hükümet 22 çocuğun beyin intihaplanmasına yol açan Chuhandipura virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ulusal müdahale ekibi görevlendirdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da Dünya'dan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.
2: Alo, merhaba, ben Sertap.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. ABD ile İran arasında yeni bir anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimserliklerle küresel piyasalarda risk iştahı artarken, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti. Üst düzey ABD'li yetkililerin kilit önemdeki Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda İran ile bir anlaşmaya varılması umutlarını arttırması üzerine petrol fiyatları salı günü son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Burun spreyi pazarındaki dışlayıcı ve sömürücü uygulamalarla hakim durumunu kötüye kullanan Avixa İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye uzlaşma süreci sonunda yaklaşık 24 milyon lira ceza verildi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bu ay düzenleyeceği ihalelerde toplam 106 aracı satışa sunacak. Türk Hava Yolları'nın konsolide net karı yılın ilk yarısında 18 milyar 864 milyon lira oldu. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %43 artarak 580 milyar lirayı aşarken toplam varlıkları 2,36 trilyon liraya yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına artışlı bir şekilde ödeneceğini belirterek, Ağustos ayına yönelik toplam 13,3 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık dedi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nca 860 gelir uzman yardımcısı istihdam edilecek. GİB'in gelir uzman yardımcılığı giriş sınavı duyurusu resmi gazetede yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, kahverengi kokarcı zararlısına karşı çok sayıda ilde feromon tuzaklardan samuray arısına kadar farklı yöntemlerle mücadele yürüttüklerini belirterek, 2026 yılı içinde doğaya 1 milyon 650 bin samuray arısı salındığını bildirdi. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 47 lira 58 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 54 lira 93 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6341 liradan, çeyrek altın ise 10350 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Kayseri'de bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık 16 derece. İlçelerde ise durum şöyle. Özvatan ve Pınarbaşı 30, Akışla, Bünyan, Sarız, Tomarza 31, Felahiye, İncesu ve Sarıolan 32, Develi ve Yahyalı 33, Yeşilhisar'sa 34 derece olacak. Çevre illerde ise durum şöyle. Yozgat 28, Sivas ve Nevşehir 32, Niğde 33, Kırşehir 38 derece ve büyük kentlerimiz. Bugün İstanbul 32, Ankara 33, İzmir ise 37 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlenmesine dair kanun teklifine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması hakkında meclis çatısı altında yürütülen çalışmalar, devlet aklı ile millet irfanını buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği oldu dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasasına tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirmeye çalıştığı yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz ayı boyunca yurt genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin halk sağlığını koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin atama sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, "Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz," dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ile iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına araç oldu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, 800 yataklı yeni hastane projesinde önemli bir aşamaya ulaştıklarını ifade etti. Melik Gazi Kayseri basketbolunda mücadele ettiği kadınlar basketbol Süper Lig fikstürü çekildi. Bu sezon 11 takımın yer aldığı lig 26 Eylül'de başlayacak. Yahyalı ilçesinde bir şahsın kullandığı elektrikli mopedinin dere yatağına devrilmesi sonucu dede hayatını kaybederken iki torunu ise yaralandı. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine gelmesi beklenen 56 kuruşluk fiyat indirimi ÖTV artışı sebebiyle fiyatlara yansımayacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Kültür Panorama.
3: Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Bu haftaki yazarımız Abbas Sayar. Abbas Sayar, yılkıya bırakılan hayatlar üzerine bir yazgı yazarı. Abbas Sayar, 21 Mart 1923'te Yozgat'ta doğdu. Cumhuriyet'in ilan edildiği yıl dünyaya gelmesi, onun yazarlık kaderiyle sembolik bir bağ kurar. Çünkü Sayar'ın bütün edebiyatı Cumhuriyet'in vaatleriyle Anadolu gerçeği arasındaki mesafeyi anlatan bir tanıklık gibidir. Orta Anadolu'nun sert coğrafyası, yoksulluğu, suskunluğu ve direnci, onun hem kişiliğini hem de edebi dünyasını belirleyen ana unsurlar oldu. Eğitim hayatını Yozgat Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Türkoloji eğitimi aldı. Ancak bu akademik yol onun için kalıcı bir istikamet olmadı. 4 dönem sonra eğitimini yarıda bırakarak Yozgat'a döndü. Bu dönüş bir vazgeçiş değil, aksine hayatın tam ortasına bilinçli bir yönelişti. Çünkü Abbas Sayar, yazarlığı masa başında değil, toprağın, köyün ve insanın içinde kurmak isteyen bir edebiyatçıydı. Bir süre çiftçilik yaptı. Toprağa sürdü, mahsulün ne demek olduğunu, yoksulluğun ne kadar sessiz yaşandığını birebir deneyimledi. Daha sonra yeniden İstanbul'a giderek bir matbaa kurdu. Matbaa, onun için sadece bir iş değil, sözü çoğaltmanın, yazıyı halka ulaştırmanın aracıydı. 1953'te Yozgat'a döndüğünde İstanbul'daki matbaasında bastığı ve 15 günde bir yayımladığı gazeteyi Yozgat'ta dağıtarak Bozlak adlı şehrin ilk yerel gazetesini çıkardı. Bu yönüyle Abbas Sayar sadece bir romancı değil, Yozgat'ın ilk gazetecilerinden birisi olarak da anılır. Kısa bir süre siyasetle ilgilendi. Demokrat Parti Yozgat Teşkilatı'nın kurucuları arasında yer aldı. Ancak siyasetin diliyle halkın gerçekliği arasındaki uyumsuzluğu kısa bir sürede fark etti ve bu alanı terk etti. Bu deneyim daha sonra romanlarına özellikle kara mizah ve eleştirel bakış olarak yansıyacaktı. Şiirden romana sessiz bir geçiş. Abbas Sayar yazıya şiirle başladı. 6 şiir kitabı yayımladı. Ancak bu şiirler dar bir çerçevede kaldı. Kendisi de şiiri bir başlangıç olarak görür. Onun edebi kaderi romanda şekillendi. 1992'de tüm şiirlerini Boşluğa Takılan Ses adıyla bir araya getirdi. Ölümünden sonra derlenen şiirleri ise Şiirler adıyla yayımlandı. Bu şiirlerde bile anlatıcı, bireysel duygulardan çok toplumsal bir iç sıkıntısını taşır. Yılkı Atı bir roman değil, bir yazgı. Abbas Sayar'ın edebiyatındaki asıl kırılma noktası Yılkı Atı romanıdır. Yazıldıktan sonra 10-15 yıl sonra 1970'te yayımlanan bu eser, Türk edebiyatında eşine az rastlanır bir anlatı kurar. Roman, sahibinin bakamayacağı için yılkıya bıraktığı bir atın doğada hayatta kalma mücadelesini anlatır. Ancak bu hikaye yalnızca bir hayvanın dramı değildir. Yılkı Atı, Orta Anadolu köylüsünün kaderinin alegorisidir. Yoksulluk, çaresizlik, sahipsizlik. Atın doğadaki yalnızlığıyla köylünün toplumsal yalnızlığı iç içe geçer. Abbas Sayar, bu romanda ne ajitasyon yapar ne de ideolojik sloganlar atar. Sadece gösterir. Sert, yalın ve vicdanı zorlayan bir dille. Romanın aldığı TRT Roman Başarı Ödülü ve daha sonra filme uyarlanması Sayar'ın edebiyattaki yerini sağlamlaştırır. Ancak onu önemli kılan ödüller değil, Anadolu gerçeğini romantize etmeden anlatabilmiş olmasıdır. Anadolu insanı ve çelo, Can Şenli, Dik Bayır, Tarlabaşı Salkım Saçak ve Anılarda Yumak Yumak gibi eserlerinde Abbas Sayar, Orta Anadolu insanını farklı yönleriyle ele alır. Onun köylüsü ne idealize edilmiş bir temiz halktır ne de küçümsenen bir figür. Çelişkileriyle, zaaflarıyla, mizahıyla ve direnciyle vardır. Çelo, bireyin kaderle buluşmasını anlatırken, Can Şenli, yoksulluğun içindeki sevinç kırıntılarını, insanın hayata tutunma biçimlerini gözler önüne serer. Bu eserlerin radyo oyunu, dizi ve sinema uyarlamaları, Sayar'ın anlatılarının görsel dile de güçlü biçimde aktarılabildiğini gösterir. El Eli Yur, Elde Yüzü adlı romanı ise, onun siyasetle temas ettiği dönemin bir muhasebesidir. 1954-1957 seçimleri ekseninde köylünün politikacıdan beklentisiyle politikacının köylüyü algılayışı arasındaki uçurumu kara mizahla anlatır. Bu roman, Abbas Sayar'ın eleştirel zekasının en berrak örneklerinden biridir. Sanatçı kişiliği ve resim. Abbas Sayar yalnızca yazar değil, aynı zamanda ressamdı. 1990'lı yıllarda Ankara, Antalya, Ayvalık ve İzmir'de resim sergileri açtı. Resimleri de tıpkı romanları gibi yalındı. Süsleme değil, ifade ön plandaydı. Sözcükle anlattığını, renkle de anlatabilen bir sanatçıydı. Son yıllar ve ölüm. 1989'da ikinci evliliğini yaptıktan sonra Ayvalık'a yerleşti. Hayatının son dönemini üretmeye devam ederek geçirdi. 4 Ağustos 1999 gecesi beyin kanaması geçirdi ve 12 Ağustos 1999'da İzmir'de hayata veda etti. Aynı gün Can Yücel'in de vefat etmesi Türk edebiyatı açısından sembolik bir kayıp günü olarak anılır. Mezarı Yozgat Çatak Mezarlığı'ndadır. Yozgat'ta bir sokağa adı verilmiş, edebiyat çevrelerinde sessiz ama derin bir yazar olarak anılmıştır. Edebiyattaki yeri. Abbas Sayar, köy edebiyatı içinde değerlendirilse de onu sadece bu başlıkla sınırlamak eksik olur. O, Anadolu'yu ideolojiye feda etmeyen, insanı merkeze alan bir yazardı. Romanları, köylüyü kurtarma iddiası taşımaz ama köylünün neden kurtarılmaya muhtaç hale geldiğini bütün çıplaklığıyla gösterir. Onun edebiyatı bağırmaz ama uzun süre yankılanır. Yılkı Atı hala okunuyorsa bunun nedeni dönemsel bir başarı değil, insana dair temel bir hakikati yakalamış olmasıdır. Kültür Panorama'yı dinlediniz. Bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle herkese iyi günler.
0: Kültür Panorama. Dijital Manşet.
2: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Pekin Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada insan beyninin kıvrımlı yüzeyini 10 milisaniyenin altında bir sürede ve yüksek hassasiyetle modelleyebilen yeni bir memristör çip geliştirildi. Çin Bilimler Akademisi Şangay Mikrosistem ve Bilgi Teknolojileri Enstitüsü işbirliğiyle üretilen çiple ilgili çalışma Science dergisinde yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, satın aldığı yazma eserlerden oluşan yeni yazmalar koleksiyonu kapsamında kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları tamamlanan 6388 yazma eseri dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunacak. Bilim insanları dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Keşif, gezegenin yaşam barındırma potansiyeline sahip olabileceğini gösterdi. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler, bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Bilgeuz Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bu yıl 11.si düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nde yapay zeka kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
0: Dijital Manşet. (38 saniyede bugün).
4: İncesu ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında bir kişi ölürken 22 yolcu yaralandı. Kılıçarslan Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti. Yaş toplantısı sonrası açıklanan karara göre garnizon komutanı hava pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz emekliye sevk edildi. Kocasinan ilçesinde bulunan sünger atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yapılan zamla birlikte büyük tüpün fiyatı 1445 lira, piknik tüpü 325 lira oldu.
0: (38 saniyede bugün). Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ile iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına araç oldu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, 800 yataklı yeni hastane projesinde önemli bir aşamaya ulaştıklarını ifade etti. Melik Gazi Kayseri Basketbolu'nda mücadele ettiği Kadınlar Basketbol Süper Lig fikstürü çekildi. Bu sezon 11 takımın yer aldığı lig 26 Eylül'de başlayacak. Yahyalı ilçesinde bir şahsın kullandığı elektrikli mopedinin dere yatağına devrilmesi sonucu dede hayatını kaybederken iki torunu ise yaralandı. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine gelmesi beklenen 56 kuruşluk fiyat indirimi ÖTV artışı sebebiyle fiyatlara yansımayacak. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlenmesine dair kanun teklifine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması hakkında meclis çatısı altında yürütülen çalışmalar, devlet aklı ile millet irfanını buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği oldu dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasasına tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirmeye çalıştığı yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz ayı boyunca yurt genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin halk sağlığını koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin atama sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
3: Coğrafi iz başlıyor.
4: Bir şehir düşünün, sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez, yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürüyoruz. Burası Coğrafi İz ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Kayseri yağlaması, Kayseri mutfağının en tanınan ve gastronomik kimliğini en güçlü şekilde temsil eden geleneksel yemeklerinden biridir. Halk arasında şebit yağlaması adıyla da bilinen bu ürün, ince açılmış mayalı hamur katmanlarının arasına kıymalı iç harç sürülerek üst üste dizilmesiyle hazırlanır ve sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis edilir. Gerek hazırlanış tekniği, gerekse sunum biçimi bakımından Anadolu'daki diğer katmanlı hamur yemeklerinden ayrılır. Yağlamanın temel karakteristiğini oluşturan unsur, şebit adı verilen ince hamur katmanıdır. Bu hamurlar tek tek açılır, sacda ya da geniş yüzeyli tavada kontrollü biçimde pişirilir. Hamurun kalınlığının doğru ayarlanması, pişirme derecesi ve kurutulmadan hazırlanması ürün kalitesi açısından belirleyicidir. Hazırlanan şebitlerin arasına kıyma, soğan, salça ve yöresel baharatlarla hazırlanan harç sürülerek çok katlı yapı oluşturulur. Servis öncesinde dilimlenmesi ve sarımsaklı yoğurtla tamamlanması Kayseri yağlamasının geleneksel sunum yöntemidir. Yağlama, tarihsel olarak Orta Asya Türk mutfak kültüründeki ince ekmek ve et birlikteliğinin Anadolu'daki devamı niteliğinde değerlendirilir. Göçebe yaşam kültüründe saç üzerinde pişirilen hamur ve et kombinasyonlarının zamanla yerleşik mutfak kültürü içerisinde gelişmesiyle bugünkü formuna ulaştığı kabul edilir. Kayseri'nin tarih boyunca önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, mutfak kültürünün gelişmesine katkı sağlamış, farklı pişirme teknikleri ve malzeme çeşitliliği, yağlama gibi ürünlerin standartlaşmasını mümkün kılmıştır. Kayseri'de yağlama, yalnızca günlük tüketilen bir yemek değil, aynı zamanda toplu sofraların ve misafir ağırlama kültürünün de önemli bir parçasıdır. Özellikle kalabalık aile yemeklerinde, davet sofralarında ve geleneksel misafir ağırlamalarında sıkça hazırlanır. Bu yönüyle yağlama, Kayseri'nin paylaşım esaslı sofra kültürünü de temsil eder. Günümüzde Kayseri yağlaması, mantı ile birlikte şehrin gastronomi turizminde öne çıkan başlıca ürünlerinden biridir. Yerel restoranlarda standart menü unsuru haline gelmiş, Kayseri dışına taşarak Türkiye genelinde bilinirlik kazanmıştır. Ancak ürünün özgün niteliği, Kayseri'ye has hazırlama biçimi ve servis geleneğiyle ilişkilendirilmeye devam etmektedir. Burası coğrafiyiz. Bir şehri haritadan değil, sofrasından okuduk. Kayseri'nin geleneği yaslanan, emeği öne çıkaran mutfağında lezzetin coğrafyayla nasıl şekillendiğine tanıklık ettik. Bu topraklarda yemek sadece karın doyurmaz, hafıza taşır, kültür taşır. Coğrafi işaretli her tat, Kayseri'nin kimliğini bugüne taşıyan bir izdir. Bir başka lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Coğrafi iz sona erdi. Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bilim insanımızın, araştırmacımızın, yerli sanayicimizin müthiş çabasıyla bugün 40 ülkeye solunum cihazı satabilen bir ülke haline gelmiş durumdayız. Türkiye hem sağlık hizmetlerinin hem de milli sağlık sanayisinin gelişiminde büyük çaba harcıyor, dedi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Emzirme Haftası mesajında anne sütünün önemine dikkat çekerek, emzirme danışmanlığı hizmetlerinin ülke genelinde yaygın şekilde sürdürüldüğünü ve 2025'te 300 bini aşkın kişiye eğitim verildiğini açıkladı. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, evde sağlık hizmetlerine ilişkin yeni yönetmeliğin vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştıracağını belirtti. Mehlepçi, düzenlemenin aile hekimlerine yeni sorumluluklar getirdiğini vurgulayarak, ek personel, finansman ve hukuki destek ihtiyacına dikkat çekti. Avrupa Birliği kayıtlarına göre Türkiye menşeli gıda ve tarım ürünleri için 2026'nın ilk 7 ayında 270 bildirim yapıldı. Bu bildirimlerin 197'si sınır reddiyle sonuçlanırken 195 kayıt ciddi risk kategorisinde değerlendirildi. Pestisin kalıntıları, mikotoksinler ve mevzuata aykırılıklar Türkiye'nin ihracat karnesindeki olumsuz tabloyu bir kez daha ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
3: Sağlık Rehberi.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Çin, Washington yönetiminin adımlarına misilleme olarak ABD'ye İHA ihracatını yasaklayan ve 6 Amerikan şirketine yaptırım öngören yeni düzenlemelerini duyurdu. Lübnan ile İsrail arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin 7. turu İtalya'nın başkenti Roma'da 2. gününde devam ediyor. Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.381'e yükseldi. Güney Kore, aşırı sıcak hava dalgasıyla mücadele ederken ülkenin birçok bölgesinde rekor seviyeye çıkan sıcaklıkların yol açtığı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e çıktı. Ürdün Dışişleri Bakanı, Mescid-i Aksa tüm alanıyla Müslümanlara mahsus bir ibadet yeridir. İsrail, kutsalların mahremiyetini ihlal ediyor ve ibadet özgürlüğünü kısıtlıyor dedi. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin 4 çalışanının Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracıyla yola bırakılan mayınlar nedeniyle yaralandığını bildirdi. Yeni Zelanda açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus ordusunun Kiev bölgesine yönelik hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralı sayısının da 44'e yükseldiğini bildirdi. Hindistan'da hükümet 22 çocuğun beyin intihaplanmasına yol açan Chuhandipura virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ulusal müdahale ekibi görevlendirdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlenmesine dair kanun teklifine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması hakkında meclis çatısı altında yürütülen çalışmalar, devlet aklı ile millet irfanını buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği oldu dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasasına tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirmeye çalıştığı yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz ayı boyunca yurt genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin halk sağlığını koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin atama sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, "Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz," dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ile iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına araç oldu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, 800 yataklı yeni hastane projesinde önemli bir aşamaya ulaştıklarını ifade etti. Melik Gazi Kayseri basketbolunda mücadele ettiği kadınlar basketbol Süper Lig fikstürü çekildi. Bu sezon 11 takımın yer aldığı lig 26 Eylül'de başlayacak. Yahyalı ilçesinde bir şahsın kullandığı elektrikli mopedinin dere yatağına devrilmesi sonucu dede hayatını kaybederken iki torunu ise yaralandı. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine gelmesi beklenen 56 kuruşluk fiyat indirimi ÖTV artışı sebebiyle fiyatlara yansımayacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: adı nereden geliyor?
1: Bugün sizlere Türkiye'nin kültür, sanat, bilim ve turizm merkezlerinden biri olan Kayseri'nin adının hikayesini anlatacağım. Kayseri, tarihin en eski dönemlerinden beri pek çok uygarlığa beşiklik etmiş bir şehir. En eski adı Masaka olan şehir, Roma dönemine kadar bu isimle anılmış. Roma İmparatorluğu döneminde ise şehre Kayseriya denilmiş. Bu ad, imparator şehri anlamına geliyor. Samanlı Araplar bu ismi Kayseriya şeklinde kullanmış. Anadolu'nun kapıları Türklere açıldıktan sonra Selçukluların eline geçen şehir Kayseriye adıyla anılmaya başlamış. Cumhuriyet döneminde ise bu isim bugünkü haliyle Kayseri olarak kullanılmaya devam etmiş. Yani kısacası Kayseri'nin adı binlerce yıllık tarihi yolculukla Mazaka'dan Kayseriye'ye, oradan Kayseriye'ye ve nihayet Kayseri'ye dönüşmüş. Bugün Kayseri sadece adını taşıdığı bu tarihsel zenginlikle değil, kültürüyle, ekonomisiyle ve gelişimiyle de Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri. Adı Nereden Geliyor programının sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Adı Nereden Geliyor? 38 saniyede bugün.
2: İncesu ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında bir kişi ölürken 22 yolcu yaralandı. Kılıçarslan Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti. Yaş toplantısı sonrası açıklanan karara göre garnizon komutanı hava pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz emekliye sevk edildi. Kocasinan ilçesinde bulunan sünger atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yapılan zamla birlikte büyük tüpün fiyatı 1445 lira, piknik tüpü 325 lira oldu.
0: Bugün. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrinizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, "Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz," dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ile iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına araç oldu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, 800 yataklı yeni hastane projesinde önemli bir aşamaya ulaştıklarını ifade etti. Melik Gazi Kayseri Basketbolu'nda mücadele ettiği Kadınlar Basketbol Süper Lig fikstürü çekildi. Bu sezon 11 takımın yer aldığı lig 26 Eylül'de başlayacak. Yahyalı ilçesinde bir şahsın kullandığı elektrikli mopedinin dere yatağına devrilmesi sonucu dede hayatını kaybederken iki torunu ise yaralandı. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine gelmesi beklenen 56 kuruşluk fiyat indirimi ÖTV artışı sebebiyle fiyatlara yansımayacak. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
3: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Sivaslar Günü etkinlikleri kapsamında Ebru Yaşar ve Ayaz Aydın Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay Gazinosu, yaz sineması etkinlikleri, çocuklara özel etkinlikler ve daha fazlası bu hafta sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri.
4: Hafta Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Dünya Sivaslılar Günü 3. buluşması ve Sivaslılar Günü kutlamasında Ebru Yaşar sahne alacak. Programda ayrıca Ayaz Aydın, Namık Kemal Bilgin, Özlem Çömez Utan, Muzaffer Elitaş ve Ferihan Atik performans sergileyecek. Bunun yanı sıra Kerem İlhaslı Butik Otel'de Bülent Serttaş sahne alacak. Etkinlikler bitmedi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek Millet Fest kapsamında Burak King ve Umut Kaya sahne alacak. Ayrıca Koca Sinan Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay bu hafta sahne alacak. Çocuklar için ise Refat Antayfa DJ gösterisi sizlerle birlikte olacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında ise Deli Bayram oyunu sizleri bekliyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün ve Özgür Kedi Skadi sizleri bekliyor. Yaz sineması günlerinde ise Selvi Boylum Al Yazmalım ve Neşeli Günler filmleri sizlerle birlikte olacak.
3: Bu hafta Kayseri'deki etkinlikleri dinlediniz. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlenmesine dair kanun teklifine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması hakkında meclis çatısı altında yürütülen çalışmalar, devlet aklı ile millet irfanını buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği oldu dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasasına tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirmeye çalıştığı yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz ayı boyunca yurt genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin halk sağlığını koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin atama sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, "Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz," dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ile iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına araç oldu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, 800 yataklı yeni hastane projesinde önemli bir aşamaya ulaştıklarını ifade etti. Melik Gazi Kayseri basketbolunda mücadele ettiği kadınlar basketbol Süper Lig fikstürü çekildi. Bu sezon 11 takımın yer aldığı lig 26 Eylül'de başlayacak. Yahyalı ilçesinde bir şahsın kullandığı elektrikli mopedinin dere yatağına devrilmesi sonucu dede hayatını kaybederken iki torunu ise yaralandı. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine gelmesi beklenen 56 kuruşluk fiyat indirimi ÖTV artışı sebebiyle fiyatlara yansımayacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
0: Radyo Radar 91.8.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yapan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Claude Debussy'yi konuk edeceğiz.

Paris yakınlarında 22 Ağustos 1862'de doğan Debussy'nin anne ve babası porselen eşya satan bir dükkan işletmekteydi. Müzikal yeteneği ilk defa Chopin'in bir öğrencisi olan piyano öğretmeni Bayan Maud tarafından keşfedildi. Bayan Maud onu Paris Konservatuarı'na gönderdi ve Debussy orada 1872'den itibaren 10 yıl eğitim gördü. Sanatçı başlangıçta piyano virtüözü olmak istiyordu fakat 1878 ve 1879'daki piyano sınavlarından kalınca bu fikirden vazgeçti, kompozisyon derslerine devam etti ve bu sayede 1884'te Roma ödülünü alarak Roma'da 3 yıl eğitim görme şansına erişti.

Claude Debussy, piyano öğretmeni Marmontel'in kendisini tavsiye etmesi üzerine 1879-1882 yılları arasında Bayan Nadessa Mack'in evinde özel piyanist olarak çalışma şansına erişti. Bir Rus mühendisin zengin dul eşi olan Bayan von Mack, evinde daima bir piyanist, bir kemancı ve bir cellocu bulundururdu. Bayan von Mack, Çaykovski'nin finansal destekçisiydi ve iletişimini yıllar boyu sadece mektuplarla sürdürdüğü Çaykovski'ye hayrandı. Debussy, onun evinde bol bol Çaykovski'nin oda müziği eserlerini ve patronunun istekleri doğrultusunda doğaçlama eserler çaldı, çocuklara piyano dersleri verdi ve bir yaz Bayan von Mack'le birlikte Floransa, Venedik, Viyana ve Moskova'yı gezdi. Bu gezi sırasında Viyana'da Wagner'in Tristan und Isolde operasını dinleyerek çok etkilendi.

1890'lar Debussy'nin kariyerindeki en verimli dönemiydi. Bu dönemin en önemli eseri Pelas et Malisenda operasıydı. Bu eserin 1902'deki seslendirilişi uluslararası bir başarı oldu. Pelas'tan sonra ünlenen Debussy, Avrupa başkentlerini gezerek eserlerini piyanist veya orkestra şefi olarak seslendirdi. Bu dönemde yazdığı makalelerle esprili bir eleştirmen olarak da tanındı. 1887'den itibaren kendisini bir besteci olarak gören Debussy, kendi eserlerini çaldığı bazı zamanlar hariç sahneye piyanist veya orkestra şefi olarak çıkmadı. Arkadaş çevresi müzisyenlerden değil, şair Stephen Malmer'in evine gidip gelen emperyonist şairler veya ressamlardan oluşuyordu. Bu çevrenin etkisi, ilk önemli orkestra eseri Bir Tabiat İlahının Öğleden Sonrası adlı senfonik şiirden kendisini gösteriyordu. Bu eserin 1894'te sahnelenmesi, emperyonist müziğin doğuşuna işaret etti ve Debussy'nin 20 yıl sürecek en verimli dönemini başlattı. Bu dönemde Nocturner, Deniz ve Tablolar adlı orkestra eserleri, çok sayıda piyano eseri, çeşitli şarkılar ve oda müziği eserleri, bale müziği ve tek operasını yazdı.

Debussy'nin çok sayıda kadınla ilişkisi olmuştu. Bu kadınlardan metresi Gabrielle Dupont intihara teşebbüs etmişti. Ayrıca Debussy de sanatçılara özgü bir tutku yoğunluğuyla sürekli intihar düşüncesi taşımaktaydı. 1899'da bir terzi olan Roselia Texer'la evlendi. Roselia Texer'la aralarındaki kültür farkı ve Texer'ın Debussy için kültürel anlamda yetersiz kalması sebebiyle Debussy 1904'te eşini bir bankacı eşi olan amatör şarkıcı Emma Bardak için terk etti. Emma ile bir apartman dairesine taşındı ve ömrünün geri kalanını orada geçirdi. 1905'te Claude Emma adlı kızı doğdu ve 1908'de Bayan Bardak'la evlendi. Children's Corner adlı eserini kızına adadı.

Kansere yakalanan ve bu hastalık yüzünden enerjisi tükenen Debussy, her şeye rağmen beste yapmayı sürdürdü. Ancak 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi üzerine müziğe olan ilgisini kaybetti. Bu kadar insan kahramanca ölümle yüzleşirken ne gülebildiğini ne de gözyaşı dökebildiğini söyledi ve bir yıl süren sessizliğe gömüldü. Ancak daha sonra besteleriyle mücadeleye katılması gerektiğini düşünerek en son eserlerini verdi. Son eseri olan Piyano ve Keman için sonatı 1917'de seslendirdi ve Debussy burada piyanoyu kendisi çaldı. Sanatçı 1918'in Mart ayında Paris bombardımanında hayatını kaybetti.

Debussy'nin ritim anlayışı serbestti. Ölçü hissini bilinçli olarak belirsizleştirdi. Müziği yürütmedi, adeta süzdürdü. Melodiler uzun ve dramatik olmadı, kısa ve kırılgan motiflerle şekillendi. Orkestrayı güç göstergesi için değil, bir renk paleti gibi kullandı. Flüt, arp ve yaylı çalgılar ön plana çıktı, sert ve keskin seslerden kaçındı. Şeffaf ve katmanlı bir doku oluşturdu. Doğa, Debussy için önemli bir ilham kaynağı oldu. Deniz, sis, rüzgar ve ışık müziğinde sıkça hissedildi. O, romantik dönemin duygusal yoğunluğunu geride bıraktı ve modern müziğin kapısını araladı. Kendisinden sonra gelen pek çok besteciyi etkiledi, onunla birlikte müzik ne anlatıyor sorusundan çok ne hissettiriyor sorusuna yöneldi.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlenmesine dair kanun teklifine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması hakkında meclis çatısı altında yürütülen çalışmalar, devlet aklı ile millet irfanını buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği oldu dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasasına tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirmeye çalıştığı yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz ayı boyunca yurt genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin halk sağlığını koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin atama sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, "Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz," dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ile iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına araç oldu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, 800 yataklı yeni hastane projesinde önemli bir aşamaya ulaştıklarını ifade etti. Melik Gazi Kayseri basketbolunda mücadele ettiği kadınlar basketbol Süper Lig fikstürü çekildi. Bu sezon 11 takımın yer aldığı lig 26 Eylül'de başlayacak. Yahyalı ilçesinde bir şahsın kullandığı elektrikli mopedinin dere yatağına devrilmesi sonucu dede hayatını kaybederken iki torunu ise yaralandı. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine gelmesi beklenen 56 kuruşluk fiyat indirimi ÖTV artışı sebebiyle fiyatlara yansımayacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: "38 Saniyede Bugün."
3: İncesu ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında bir kişi ölürken 22 yolcu yaralandı. Kılıçarslan Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti. Yaş toplantısı sonrası açıklanan karara göre garnizon komutanı hava pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz emekliye sevk edildi. Kocasinan ilçesinde bulunan sünger atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yapılan zamla birlikte büyük tüpün fiyatı 1445 lira, piknik tüpü 325 lira oldu.
2: "38 Saniyede Bugün."
0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, "Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz," dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ile iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına araç oldu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, 800 yataklı yeni hastane projesinde önemli bir aşamaya ulaştıklarını ifade etti. Melik Gazi Kayseri basketbolunda mücadele ettiği kadınlar basketbol Süper Lig fikstürü çekildi. Bu sezon 11 takımın yer aldığı lig 26 Eylül'de başlayacak. Yahyalı ilçesinde bir şahsın kullandığı elektrikli mopedinin dere yatağına devrilmesi sonucu dede hayatını kaybederken iki torunu ise yaralandı. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine gelmesi beklenen 56 kuruşluk fiyat indirimi ÖTV artışı sebebiyle fiyatlara yansımayacak. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlenmesine dair kanun teklifine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması hakkında meclis çatısı altında yürütülen çalışmalar, devlet aklı ile millet irfanını buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği oldu dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasasına tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirmeye çalıştığı yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz ayı boyunca yurt genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin halk sağlığını koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin atama sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, "Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz," dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ile iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına araç oldu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, 800 yataklı yeni hastane projesinde önemli bir aşamaya ulaştıklarını ifade etti. Melik Gazi Kayseri basketbolunda mücadele ettiği kadınlar basketbol Süper Lig fikstürü çekildi. Bu sezon 11 takımın yer aldığı lig 26 Eylül'de başlayacak. Yahyalı ilçesinde bir şahsın kullandığı elektrikli mopedinin dere yatağına devrilmesi sonucu dede hayatını kaybederken iki torunu ise yaralandı. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine gelmesi beklenen 56 kuruşluk fiyat indirimi ÖTV artışı sebebiyle fiyatlara yansımayacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Mirasın izleri.
1: UNESCO Dünya Mirasları'nı dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Hieropolis'ten bahsedeceğiz. Anadolu'nun batısında, Ege'nin iç kesimlerinde, bembeyaz yamaçlarıyla gökyüzüne uzanan büyüleyici bir manzara. İşte burası Pamukkale. Binlerce yıldır akıp gelen sıcak termal suların bıraktığı kalsiyum karbonat, yamaçlarda görkemli traverten basamaklarını oluşturmuş, adeta bulutların üzerine serilmiş pamuk tarlaları gibi bir doğa harikası yaratmıştır. Fakat bu coğrafyanın değeri sadece doğal güzelliğiyle sınırlı değildir. Bu bembeyaz travertenlerin hemen ardında, antik dünyanın en önemli kentlerinden biri yükselir. Hieropolis. Pamukkale ve Hieropolis, birlikte hem doğanın hem de insanın ortak mirasını temsil eder. İşte bu nedenle, Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası listesine giren ikinci karma miras alanı olarak 1988 yılında kayıt altına alınmıştır. Hieropolis'in hikayesi, M.Ö. 2. yüzyılda Bergama Krallığı döneminde başlar. Kaplıcaları, şifalı suları ve stratejik konumuyla kısa sürede büyüyen kent, Roma ve Bizans dönemlerinde de önemini korumuş, Anadolu'nun en gözde yerleşimlerinden biri haline gelmiştir. Burada inşa edilen görkemli tiyatro, hamamlar, tapınaklar, kemerler ve çeşmeler Roma İmparatorluğu'nun zenginliği ve ihtişamını günümüze taşır. Özellikle nekropol alanı, yani mezarlıklar kenti, Anadolu'nun en geniş ve en iyi korunmuş nekropollerinden biri olarak ziyaretçilerine geçmişin izlerini gösterir. Ancak Hieropolis yalnızca dünyevi ihtişamıyla değil, dini önemiyle de dikkat çeker. Hristiyanlık döneminde kent, Anadolu'nun kutsal merkezlerinden biri haline gelmiştir. Aziz Filip'in burada şehit edilmesi, Hieropolis'i bir harç merkezi konumuna taşımış, 5. yüzyıldan itibaren inşa edilen bazilikalar şehre ruhani bir kimlik kazandırmıştır. Aziz Filip'in şehitliği burada hala görülebilir ve inananlar için manevi bir ziyaret noktasıdır. Pamukkale'nin travertenleri ise başlı başına bir doğa mucizesidir. 35-100 derece arasında değişen sıcaklıktaki termal sular, yamaçlardan aşağı doğru akarken kalsiyum karbonat çökelerek zamanla beyaz basamaklar ve havuzlar oluşturur. Bu eşsiz görüntü, doğanın sabırlı elleriyle binlerce yılda şekillenmiştir. Antik çağlardan beri bu suların şifalı olduğuna inanılmış, Romalılar ve Bizanslılar burayı bir kaplıca kenti haline getirmiştir. Bugün bile insanlar bu suların sağlığa iyi geldiğini düşünerek traverten havuzlarında şifa aramaktadır. Hieropolis ve Pamukkale, doğa ve kültürün el ele vererek oluşturduğu benzersiz bir tablodur. Bir yanda travertenlerin göz kamaştırıcı beyazlığı, diğer yanda antik taşların geçmişi fısıldayan gri tonları. İkisi birlikte insanın doğaya nasıl uyum sağlayabildiğini, onun sunduğu nimetleri nasıl sanat ve inançla bütünleştirebildiğini anlatır. UNESCO'nun Dünya Mirası listesine girmesi, bu alanın yalnızca Türkiye için değil, tüm insanlık için eşsiz bir değer taşıdığını ortaya koyar. Hieropolis Pamukkale, bize hem doğanın sabırlı ve yaratıcı gücünü, hem de insanın kültürel ve ruhani derinliğini hatırlatır. Pamukkale'nin bembeyaz travertenlerinde yürürken ya da Hieropolis Tiyatrosu'nun basamaklarında otururken, aslında binlerce yıl öncesine uzanan bir yolculuğa çıkarsınız. Burası, tarihin ve doğanın iç içe geçtiği, zamanın ve mekanın ötesinde bir mirastır. Hieropolis Pamukkale, insanlığa hatırlatır. Doğa ve kültür birleştiğinde ortaya çıkan güzellik, sonsuzluğa yazılmış bir destan gibidir. UNESCO Dünya Miraslarını dinlediniz. Haftaya başka bir dünya mirasında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Mirasın izleri.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Bir sen, bir sigaram var üstüme sinen.

0: Oldu galiba.
1: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlenmesine dair kanun teklifine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması hakkında meclis çatısı altında yürütülen çalışmalar, devlet aklı ile millet irfanını buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği oldu dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasasına tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirmeye çalıştığı yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz ayı boyunca yurt genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin halk sağlığını koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin atama sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, "Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz," dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ile iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına araç oldu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, 800 yataklı yeni hastane projesinde önemli bir aşamaya ulaştıklarını ifade etti. Melik Gazi Kayseri basketbolunda mücadele ettiği kadınlar basketbol Süper Lig fikstürü çekildi. Bu sezon 11 takımın yer aldığı lig 26 Eylül'de başlayacak. Yahyalı ilçesinde bir şahsın kullandığı elektrikli mopedinin dere yatağına devrilmesi sonucu dede hayatını kaybederken iki torunu ise yaralandı. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine gelmesi beklenen 56 kuruşluk fiyat indirimi ÖTV artışı sebebiyle fiyatlara yansımayacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Sözün geçmişi.
4: Merhaba sevgili Radyo Radar dinleyicileri, ben Tuba Çetinkaya. Bugün aslında hepimizin sıkça duyduğu ve kullandığı bir deyimden söz edeceğiz. Mürekkep yalamak. Peki bu deyim ne anlama geliyor, nereden geliyor? Gelin bu ifadenin hikayesini hep birlikte öğrenelim. Bugün birinden bahsederken çok bilgili, çok okumuş demek yerine bayağı bir mürekkep yalamış deriz. Hiç düşündünüz mü? Bilgiye ulaşmak neden fiziksel bir tadım gerektirsin? Neden mürekkep içilmez de yalanır? Gelin bu deyimin arasındaki o sabırlı ve o tozlu kütüphanelere gidelim. Matbaanın henüz yaygınlaşmadığı dönemlerde kitaplar el yazısıyla çoğaltılırdı. Hattatlar ve yazarlar kamış kalemlerini hokkadaki mürekkebe batırır, büyük bir dikkatli kağıda dökerlerdi. O zamanlar kullanılan mürekkep bugünküler gibi kimyasal değil, is ve bezir yağı gibi doğal maddelerden yapılırdı. Bu mürekkebin bir özelliği vardı. Kağıdın üzerinde hemen kurumazdı. Yazıcı bir hata yaptığında kağıdı kazımak yerine en pratik yöntemi seçerdi. Henüz kurumamış olan mürekkebi diliyle yalayarak silmek. Düşünsenize, bir kitabın tamamını yazana kadar yüzlerce hata yapıldığını ve her hatanın dille silindiğini. Bir insan ne kadar çok yazarsa, ne kadar çok kitap üzerinde çalışırsa o kadar çok mürekkep yalamış olur. Yani bu deyim aslında bir insanın bilgiye ulaşmak için ne kadar çok ter döktüğünün, ne kadar çok emek verdiğinin simgesidir. Bugün Teknoloji sayesinde mürekkep yalamıyoruz belki ama bilginin peşinde koşmanın o eski, sabırlı ruhuna hepimizin ihtiyacı var. Bir sonraki deyimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Sözün geçmişi.
0: Dijital manşet.
5: Dijital manşetle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Pekin Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada insan beyninin kıvrımlı yüzeyini 10 milisaniyenin altında bir sürede ve yüksek hassasiyetle modelleyebilen yeni bir memristör çip geliştirildi. Çin Bilimler Akademisi Şangay Mikrosistem ve Bilgi Teknolojileri Enstitüsü işbirliğiyle üretilen çiple ilgili çalışma Science dergisinde yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı satın aldığı yazma eserlerden oluşan yeni yazmalar koleksiyonu kapsamında kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları tamamlanan 6388 yazma eseri dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunacak. Bilim insanları dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Keşif, gezegenin yaşam barındırma potansiyeline sahip olabileceğini gösterdi. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Bilgeuz Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bu yıl 11.si düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nde yapay zeka kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
0: Dijital manşet. 38 saniyede bugün.
6: İncesu ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında bir kişi ölürken 22 yolcu yaralandı. Kılıçarslan Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti. Yaş toplantısı sonrası açıklanan karara göre garnizon komutanı hava pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz emekliye sevk edildi. Kocasinan ilçesinde bulunan sünger atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yapılan zamla birlikte büyük tüpün fiyatı 1445 lira, piknik tüpü 325 lira oldu.
0: Saniyede bugün.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlenmesine dair kanun teklifine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması hakkında meclis çatısı altında yürütülen çalışmalar, devlet aklı ile millet irfanını buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği oldu dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasasına tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirmeye çalıştığı yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz ayı boyunca yurt genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin halk sağlığını koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin atama sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, "Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz," dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ile iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına araç oldu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, 800 yataklı yeni hastane projesinde önemli bir aşamaya ulaştıklarını ifade etti. Melik Gazi Kayseri basketbolunda mücadele ettiği kadınlar basketbol Süper Lig fikstürü çekildi. Bu sezon 11 takımın yer aldığı lig 26 Eylül'de başlayacak. Yahyalı ilçesinde bir şahsın kullandığı elektrikli mopedinin dere yatağına devrilmesi sonucu dede hayatını kaybederken iki torunu ise yaralandı. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine gelmesi beklenen 56 kuruşluk fiyat indirimi ÖTV artışı sebebiyle fiyatlara yansımayacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
1: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı birlikte ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız Muzaffer İlkar olacak.

1904 yılında İstanbul'da doğan İlkar'ın babası Ali Cemalettin Bey, annesi Şefika Hanım'dır. Sanatçının müziğe ilgisi ilkokul çağında başlar, küçük yaşlarda nota ve solfej bilgilerini öğrenir. 1923'te Eyüp İlkokulu'ndan, 1930'da Kadıköy Lisesi'nden mezun olur ve Kadıköy Şark Musiki Cemiyeti'ne girer. Burada tanıştığı Cemal Reşit Rey'in öğrencisi ve İstanbul Radyosu piyanisti Fulya Akaydın'dan dersler alır. Onların teşvikiyle 1931 yılında İstanbul Radyosu'na ses sanatçısı olarak girer.

Sanatçı İstanbul Radyosu'ndayken Leon Hancıyan, Bagos Efendi, Doktor Hamit Bey, Reşat Erer, Mesut Cemil ve Kanuni Vecihe Derya'nın öğrencisi oldu. Tambur çalmasını öğrenmekle birlikte enstrümanını sahnede kullanmadı. Ekonomik sorunlar nedeniyle İstanbul Radyosu yayına ara verince İstanbul'daki iş yerini kapattı. 1938 yılında Ankara Radyosu'nun açılmasıyla birlikte Ankara'ya geldi.

Nuri Halil Poyraz, Refik Fersan, Ruşen Ferit Kam ve Mesut Cemil gibi müzisyenlerden Ankara Radyosu'nda dersler alan İlkar, aynı zamanda geçimini sağlamak için de ticaretle uğraşıyordu. Ankara'ya geldiği yıl Zeynep Dizen'le evlenen sanatçının bu evlilikten Ayla ve Pelin adlı iki kızı oldu.

Sanatçı Ankara Radyosu'nda makam, üslup ve nazariyet bilgilerini ilerlettikten sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi ve 3 yıl boyunca Cevat Memduh Altar, Ulvi Cemal Erkin ve Saadettin İkesus'tan Batı müziği dersleri aldı. 1955 yılında Ankara Radyosu Türk Müziği Şefliği, 1964 yılında TRT Türk Müziği Müdürlüğü görevine getirildi. Sanatçı 1975 yılında yaş sınırından TRT'den emekli oldu.

Muzaffer İlkar, eserleri bir zamanlar radyolarda ve plaklarda en fazla çalınan bestecilerin başında gelirdi. Besteciliği 1929 yılında Nihavend makamındaki Bu Aşkın Namesi'yle Coşmuştu Gönül şarkısıyla başladı. Pek çok eseri Türk müziğinin popüler parçaları arasına girdi. TRT kayıtlarına göre arşivlerde 100 kadar bestesi var. Yılmaz Öztuna, Türk musikisi sözlüğünde İlkar'ın 9 saz semaisi ve 198 şarkı bestelediğini belirtir. Sanatçı, 27 Şubat 1987 günü yaşlılığa bağlı sebeplerle İstanbul'da 83 yaşında hayatını kaybetti.

Şimdiki sanatçımız Mualla Mukadder Atakan. Mualla Mukadder 27 Şubat 1924'te Çanakkale'de doğdu. İlkokulu Çanakkale'de okuyan Mukadder'in babası gümrük müfettişi, annesi ise müzik öğretmeniydi. Anne ve babasının müziğe olan ilgisi Mualla Mukadder'in de müziğe yönelmesini sağladı ve küçük yaşlarda müzik bilgisi edindi.

Sanatçı 1940 yılında henüz İstanbul'da talebeyken Üsküdar Halk Evi'nde gittiği bir düğünde istek üzerine bestekar Selahattin Pınar'ın bestesi olan Gönül Yarasından Acı Duyanlar şarkısını okumuş ve sesinin güzelliğiyle takdir toplamıştır. Sanatçı sesinin güzelliğiyle olduğu kadar kendi güzelliğiyle de ön plana çıkıyordu. Sanatçı ısrarlar üzerine birkaç şarkı daha okumak zorunda kalmış, geniş takdir toplayan bu başarısı kendisini cesaretlendirmişti.

talebeliğinin yanı sıra müzik dersleri de almaya başlayan ve ut çalmayı öğrenen Mualla Mukadder, okulunu bitirerek 1943 yılında İstanbul Konservatuvarı'na girdi. Bir vesileyle gittiği Tokatlıyan Oteli'nde verilen bir baloda ünlü bestekar Muhlis Sabahattin Ezgi'nin dikkatini çekti ve konserlere çağrılmaya ve cazip teklifler almaya başladı. Bu sayede sanatını daha da ilerletti ve Kıbrıs'ta verdiği konserlerle ünü yayılmaya başladı. Bu sıralarda evlendiği eşi Burhan Atakan kendisine büyük destek oldu.

Mualla Mukadder'in hedefi İstanbul Radyosu'nda görev almaktı. Ve bu hedefine 23 Ekim 1949 gecesi verdiği ilk konserle erişti. İkinci konseri ise bir vapurda verdi. Bu konseri dinleyen dönemin meşhur plak şirketi sahibinin sesi firmasının şefi Mihran Bey, sesini çok beğenerek Mualla Mukadder'le 3 yıllık bir anlaşma imzaladı. Sesini plaklar vasıtasıyla geniş bir kitleye duyurmasıyla ünü doruğa erişti. Başarılarla dolu bir müzik hayatının ardından sanatçı TRT'den emekli oldu ve 15 Eylül 1997'de 73 yaşında hayatını kaybetti.

Şimdiki sanatçımız Emine Semahat Özdenses. Sanatçı 28 Temmuz 1913'te Üsküdar'da doğdu. Annesinin müzik öğretmeni olması onu küçük yaşlardan itibaren müzisyen olma hayallerine kaptırdı ve Üsküdar Kız Sanat Okulu'ndaki öğrenimini müzik sevgisi ve tutkusu nedeniyle yarıda bıraktı. Sanatçı bunun üzerine Lemi Atlı, Refik Fersan, Fahire Fersan gibi sanatçılardan müzik dersleri almaya başladı.

Dönemin önemli besteci ve icracılarından dersler aldıktan sonra müziğini icra etmeye başlayan Özden Ses, belli mekanlarda konserler verdi ve TRT'nin ses sanatçı sınavına girerek bunu kazandı. TRT Ankara Radyosu'nda ses sanatçısı olarak uzun yıllar görev yaptı. 1939 yılında, evlenmesinden 2 yıl sonra Beklerim Her Gün adlı ilk plağını çıkardı. Sanatçı aynı zamanda 1940 yılında da beste yapmaya başladı. İçin.

Sanatçı göğüs kanseri nedeniyle tedavi görmekteyken 3 Temmuz 2008'de hayatını kaybetti. Mehmetçik Vakfı, eserlerinin telif hakkını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan Semahat Özdenses'in mezarını defnedildiği Pendik Kurtköy Şehli Mezarlığı'nda yaptırdı.

0: 38 saniyede bugün.
1: İncesu ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında bir kişi ölürken 22 yolcu yaralandı. Kılıçarslan mahallesinde bulunan bir inşaatta bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti. Yaş toplantısı sonrası açıklanan karara göre garnizon komutanı hava pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz emekliye sevk edildi. Kocasinan ilçesinde bulunan sünger atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yapılan zamla birlikte büyük tüpün fiyatı 1445 lira, piknik tüpü 325 lira oldu.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
2: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Sivaslar Günü etkinlikleri kapsamında Ebru Yaşar ve Ayaz Aydın Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay Gazinosu, yaz sineması etkinlikleri, çocuklara özel etkinlikler ve daha fazlası bu hafta sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri.
3: Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Dünya Sivaslılar Günü 3. buluşması ve Sivaslılar Günü kutlamasında Ebru Yaşar sahne alacak. Programda ayrıca Ayaz Aydın, Namık Kemal Bilgin, Özlem Çömez Utan, Muzaffer Elitaş ve Ferihan Atik performans sergileyecek. Bunun yanı sıra Kerem İnanslı Butik Otel'de Bülent Serttaş sahne alacak. Etkinlikler bitmedi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek Millet Fest kapsamında Burak King ve Umut Kaya sahne alacak. Ayrıca Kocasinan Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay bu hafta sahne alacak. Çocuklar için ise Refat Antayfa DJ gösterisi sizlerle birlikte olacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında ise Deli Bayram oyunu sizleri bekliyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün ve Özgür Kedi Skadi sizleri bekliyor. Yaz sineması günlerinde ise Selvi Boylum Al Yazmalım ve Neşeli Günler filmleri sizlerle birlikte olacak.
2: Bu hafta Kayseri'deki etkinlikleri dinlediniz. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
4: Radyo Radar 91.8.

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

quedar

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

bıraktığım bütün bu hayatım, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini vur.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlenmesine dair kanun teklifine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması hakkında meclis çatısı altında yürütülen çalışmalar, devlet aklı ile millet irfanını buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği oldu dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasasına tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirmeye çalıştığı yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz ayı boyunca yurt genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin halk sağlığını koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin atama sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, "Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz," dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ile iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına araç oldu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, 800 yataklı yeni hastane projesinde önemli bir aşamaya ulaştıklarını ifade etti. Melik Gazi Kayseri basketbolunda mücadele ettiği kadınlar basketbol Süper Lig fikstürü çekildi. Bu sezon 11 takımın yer aldığı lig 26 Eylül'de başlayacak. Yahyalı ilçesinde bir şahsın kullandığı elektrikli mopedinin dere yatağına devrilmesi sonucu dede hayatını kaybederken iki torunu ise yaralandı. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine gelmesi beklenen 56 kuruşluk fiyat indirimi ÖTV artışı sebebiyle fiyatlara yansımayacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
0: Müzik Radarı.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlenmesine dair kanun teklifine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması hakkında meclis çatısı altında yürütülen çalışmalar, devlet aklı ile millet irfanını buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği oldu dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasasına tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirmeye çalıştığı yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz ayı boyunca yurt genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin halk sağlığını koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin atama sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, "Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz," dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ile iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına araç oldu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, 800 yataklı yeni hastane projesinde önemli bir aşamaya ulaştıklarını ifade etti. Melik Gazi Kayseri basketbolunda mücadele ettiği kadınlar basketbol Süper Lig fikstürü çekildi. Bu sezon 11 takımın yer aldığı lig 26 Eylül'de başlayacak. Yahyalı ilçesinde bir şahsın kullandığı elektrikli mopedinin dere yatağına devrilmesi sonucu dede hayatını kaybederken iki torunu ise yaralandı. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine gelmesi beklenen 56 kuruşluk fiyat indirimi ÖTV artışı sebebiyle fiyatlara yansımayacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: için özyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor, yanağımı.
1: Müzik Radarı.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Sivaslar Günü etkinlikleri kapsamında Ebru Yaşar ve Ayaz Aydın Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay Gazinosu, yaz sineması etkinlikleri, çocuklara özel etkinlikler ve daha fazlası bu hafta sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri.
2: Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Dünya Sivaslılar Günü 3. buluşması ve Sivaslılar Günü kutlamasında Ebru Yaşar sahne alacak. Programda ayrıca Ayaz Aydın, Namık Kemal Bilgin, Özlem Çömez Utan, Muzaffer Elitaş ve Ferihan Atik performans sergileyecek. Bunun yanı sıra Kerem İnanslı Butik Otel'de Bülent Serttaş sahne alacak. Etkinlikler bitmedi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek Millet Fest kapsamında Burak King ve Umut Kaya sahne alacak. Ayrıca Koca Sinan Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay bu hafta sahne alacak. Çocuklar için ise Refat Antayfa DJ gösterisi sizlerle birlikte olacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında ise Deli Bayram oyunu sizleri bekliyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün ve Özgür Kedi Sıkadi sizleri bekliyor. Yaz sineması günlerinde ise Selvi Boylum Al Yazmalım ve Neşeli Günler filmleri sizlerle birlikte olacak.
1: Bu hafta Kayseri'deki etkinlikleri dinlediniz. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
3: Müzik Radarı.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlenmesine dair kanun teklifine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması hakkında meclis çatısı altında yürütülen çalışmalar, devlet aklı ile millet irfanını buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği oldu dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasasına tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirmeye çalıştığı yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz ayı boyunca yurt genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin halk sağlığını koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin atama sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, "Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz," dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ile iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına araç oldu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, 800 yataklı yeni hastane projesinde önemli bir aşamaya ulaştıklarını ifade etti. Melik Gazi Kayseri Basketbolu'nda mücadele ettiği kadınlar basketbol Süper Lig fikstürü çekildi. Bu sezon 11 takımın yer aldığı lig 26 Eylül'de başlayacak. Yahyalı ilçesinde bir şahsın kullandığı elektrikli mopedinin dere yatağına devrilmesi sonucu dede hayatını kaybederken iki torunu ise yaralandı. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine gelmesi beklenen 56 kuruşluk fiyat indirimi ÖTV artışı sebebiyle fiyatlara yansımayacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, son telefon görüşmeniz araç kullanırken olmasın.
0: Müzik Radarı.

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim.

karanlık, o ılık aydınlık, yuvamız solmuş, geceler bitmiyor.

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: sensiz içim, gözyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor, yanağımızda.
1: Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti ile birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlenmesine dair kanun teklifine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması hakkında meclis çatısı altında yürütülen çalışmalar, devlet aklı ile millet irfanını buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği oldu dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasasına tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirmeye çalıştığı yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz ayı boyunca yurt genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin halk sağlığını koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin atama sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, "Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz," dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ile iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına araç oldu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, 800 yataklı yeni hastane projesinde önemli bir aşamaya ulaştıklarını ifade etti. Melik Gazi Kayseri basketbolunda mücadele ettiği kadınlar basketbol Süper Lig fikstürü çekildi. Bu sezon 11 takımın yer aldığı lig 26 Eylül'de başlayacak. Yahyalı ilçesinde bir şahsın kullandığı elektrikli mopedinin dere yatağına devrilmesi sonucu dede hayatını kaybederken iki torunu ise yaralandı. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine gelmesi beklenen 56 kuruşluk fiyat indirimi ÖTV artışı sebebiyle fiyatlara yansımayacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.
0: Müzik Radarı.

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadının

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

bıraktığım bütün bu hayatım, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlenmesine dair kanun teklifine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması hakkında meclis çatısı altında yürütülen çalışmalar, devlet aklı ile millet irfanını buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği oldu dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasasına tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirmeye çalıştığı yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz ayı boyunca yurt genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin halk sağlığını koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin atama sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, "Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz," dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ile iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına araç oldu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, 800 yataklı yeni hastane projesinde önemli bir aşamaya ulaştıklarını ifade etti. Melik Gazi Kayseri basketbolunda mücadele ettiği kadınlar basketbol Süper Lig fikstürü çekildi. Bu sezon 11 takımın yer aldığı lig 26 Eylül'de başlayacak. Yahyalı ilçesinde bir şahsın kullandığı elektrikli mopedinin dere yatağına devrilmesi sonucu dede hayatını kaybederken iki torunu ise yaralandı. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine gelmesi beklenen 56 kuruşluk fiyat indirimi ÖTV artışı sebebiyle fiyatlara yansımayacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: içim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor, yanağımızda.
1: Müzik Radarı.